Hangi gaflete büründü ki ellerin sızlatıyor dokunduğu tellere? Haydin felaha, haydin felaha, haydin

takvim 622 yılını gösteriyor. Tarih yeni bir hüzne sahne oluyor. Kendisinden önce gelen bütün peygamberlerin peygamberi geri dönmek üzere ayrıldığı Kâbetullah'a, öz yurduna veda ediyor. Ve ey Mekke, sen Allah katında yeryüzünün en hayırlı ve bana en sevimli yerisin. Eğer çıkmak zorunda bırakılmasaydım, senden ayrılmazdım sözleriyle yaşadığı ayrılık acısını dile getiriyor. Allah Resulü, kendisine ve tüm müminlere kucak açan kutlu şehir Medine'ye hicret ediyor. Ve Mekke'nin hüznü Medine ufuklarında sevinç şarkısına dönüşüyor. İnsanlığın efendisini büyük bir aşk ve coşkuyla kucaklayıp bağrına basmak için Medineli müminler Veda Tepesi'nde sevgililer sevgilisini bekliyor. Onlar söylendiği günkü gibi hep tekrarlanıp duracak bir mutluluk şarkısını şiirlere döküp gönül telleriyle terennüm ediyorlar. Dolunay doğdu üzerimize Veda Tepelerinden. Şükür gerekti bizlere Allah'a davetinden. Ey içimizden seçilen kutlu elçi, sen uyulması gereken bir davetle geldin. Gelişinle Medine'mize şeref verdin. Ey Allah'a çağıranların en hayırlısı!

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Kardeşim, güzel insanım. Atmayın. Çöpünüzü, artığınızı etrafa, yol kenarına atmayın. Yazık bu ülkeye. Şu canım güzelliğe yazık.
2: Hayatı ve geleceği hepimiz güzel görelim, güzel yaşayalım. Çöpünüzü geleceğe,

Resulüm, kullarıma haber ver ki, gerçekten ben, ancak ben çok bağışlayan ve çok merhamet edenim. Hicr 49. Ne kutlu bir müjde, ne kuvvetli bir sığınak, ne muazzam şefkat ve merhamet. Unutan, hata yapan, yanılan, bir anlık gafletle günah işleyen aciz kullarız ve selam. Ne yaparsan yap, hangi günahı işlersen işle, en umulmadık yollardan dön. Her zaman açık tek kapı, rahmet kapısı.

Rabbimizsin. Senden başka ilah yoktur. Senin kullarınız. Acizliğimizle işlediğimiz günahlar karşısında rahmetini esirgeme. Bazen istemeyerek olsa da yanlışlar yapıyor, hatalar işliyor, günaha dalıyoruz. Yaptığımız şeylerin kötülüğünden sana sığınıyoruz. Sen günahlarımıza, eksikliklerimize, kusurlarımıza bakarak rızkımızı kesen değilsin. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Affedersin, affetmeyi seversin. Senin şanına affetmek yakışır. Tevbelerimizi kabul eden, rahmetinle muamele edensin. El-Mecid isminin hürmetine rahmetinle muamele et bizlere. Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz tüm günahlarımızı El-Gaffar ismin hürmetine ört ya Rabbi. Tüm şahitlere unuttur. Sen Gaffarsın, bağışlayansın Allah'ım. Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüyo FM.

zamandan, mekandan münezzeh olan, yoktan var eden, bağışlayan, affeden, merhametiyle dertlilerin dermanı, gariplerin sahibi, çaresizlerin çaresi, kimsesizlerin kimsesi güzel Allah'ım. Ya Rahman, huzuruna geldim. Ya Rahim, huzuruna geldim. Ya Kerim, huzuruna geldim. Sana geldim Rabbim, sana geldim. Ellerimi açtım da geldim.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti Toplam Organik Karbon Cihazı ile yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: 95 yıl önce tarihin en ağır şartlarında verdiği istiklal mücadelesini cumhuriyetle taçlandıran Türkiye'nin bir hayali vardı. Hür ve bağımsız bir ülke olarak kendi geleceğini kurmak.
2: Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir.
1: Aşkla bağlandık hedeflerimize. Alın teri ve göz nuruyla büyüttük hayallerimizi. Özgürce dalgalansın diye ay yıldızlı bayrağımız. Gönüllerde yer ettik, akıllarda iz bıraktık.
3: Biz milletçe bilim konusunda da tarihimize bakarak tam bir özgüven içinde geleceği şekillendirmek durumunda ve sorumluluğundayız.
1: Tasarımı, teknolojisi, üretimi, markası ve pazarlamasıyla yerli ve milli.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Ay çok sıcak oldu.
2: Anne bakın çok tatlıyım anne.
3: Alo anneciğim.
1: Neredesiniz evladım?
4: Yoldayız, geliyoruz.
2: Nasıl değil mi?
3: Dur kızım dur, şimdi babaannenle konuşuyorum, dur bir dakika. Oğlan üzmedi değil mi seni?
1: Olur mu hiç? Uslu uslu oturuyor. Hadi çabuk gelin de yatmadan görmeyelim.
3: Tamam tamam geliyoruz hadi.
1: Ne oldu? Ne oldu?
5: Bu sefer eve dönebildiler. Ama her zaman bu kadar şanslı olmayabilirler. Trafik kuralları hayatınızı kurtarır. Çünkü trafik hayattır.

sevinç sevinç berrak ve yıldız yıldız parlak bir dağ pınarı. Üstünde beyaz bulutların ve kuytusunda yeşil bir yamacın. Aziz ruhlar sallamış beşiğini. Veda edip bir çocuğun gözleriyle bulutlara, raks eder gibi iner mermer kayalara, haykırır sevincini semalara. Dağların eteklerinde önüne katar çakılları ve bağrına basar kardeş pınarları. Çiçeklenir ayak bastığı yerler ve nefesiyle yeşerir çimenler. Yoldaşı olur şimdi ırmaklar.

Bir ses yükselir pınarlardan. Kardeş, ayırma bizleri koynundan. Kollarını açmış bekliyor Yaradan. Yoksa bizi çölün kumları yutacak. Güneş kanımızı yoksa kurutacak.

dağların ırmaklarını, kardeş, ovanın ırmaklarını, kardeş, hepimizi alıp koynuna eriştir bizleri yüce yaradan.

Bekider dağ pınarı, kendinde toplar bütün pınarları ve haşmetle kabarır göğsü ve kolları. Ülkeler açılır uğradığı yerlerde, yeni şehirler doğar enginlerde. Kulelerin alev zirvelerini ve haşmetli mermer saraylarını bırakıp arkasında yürür mukadder yolunu. Dalgalanır başının üstünde binlerce bayrak, evlatlarını yaradanına ulaştırarak karışır ilahi ummana, coşarak.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Saygıdeğer halkımız, sizlere telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtan, sizden para veya altın isteyen kişilere inanmayın. Banka hesap ve IBAN bilgilerinizi kullanması amacıyla kimseye vermeyin. Hesaplarınızın suçta kullanılması halinde yasal sorumluluğun sizde olduğunu unutmayın. Telefonunuza gelen "hakkınızda icra takibi var, soruşturma açıldı" gibi mesajlara itibar etmeyin. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü olarak uyarıyoruz.

Derdimendim ya Resulallah, deva ol derdime. Derdimendim ya Resulallah, deva ol derdime. Destgir ol ya Habiballah, bu asim yürüme. Sen şefaatten varken yalvarayım ben kime? Ben Resul-i Kibriyanım, bülbülü nalanıyım. Mücrimim gerçi Muhammed Mustafa hayranıyım. Bu yuvasındır muattar eyleyen sümbülleri. Bu yuvasındır muattar eyleyen sümbülleri. Nur cemalinden eserdir bağ-ı aşkın gülleri. Gül cemalindir Habibim mesteden bülbülleri. Ben Resul-i Kibriyanen bülbülü nalanıyım. Mücrimim gerçi Cemal-i Mustafa hayranıyım. Canını canana kurban eyliyor pervaneler. Bezmi vaslın neşesinden kaş olur mestaneler. Aşıkın gözyaşlarından doldu hep peymaneler. Ben Resul-i Kibriyanım, bülbülü nalanıyım. Mücrimim gerçi Muhammed Mustafa hayranıyım. Ermek istersen o şahın himmeti imdadına. Canu dilden aşık ol gel ismi de Tevradına. Ses verir ulvi melekler ateşin feryadına. Ben Resul-i Kibriyanın bülbülü nalanıyım. Mücrimim gerçi Muhammed Mustafa hayranıyım. Derun-u dilde her derde devasın ya Resulallah. Muhammed Mustafa hayrul verasın ya Resulallah. Mualla cilvegahın Kabe Kavseyni evednadır. Cemali tür kemale aşinasın ya Resulallah. Le'amru kayeyi kutsiyetin deryayı ihsandır. Günahkar ümmetin çil mürtecasın ya Resulallah. Seni medheylemek ister bu gönlüm ya Resulallah. Senin meddahın Allah'dır, benim medha gücüm yetmez. Çiçekler, laleler, güller, sana ilan-ı aşk eyler. Gönüllerde esen bâd-ı sabâsın ya Resûlallah.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Nasıl anlatsın seni kalem? Nasıl anlatsın seni kelam? Hece hece yazsam da seni, yine kelimelerim kifayetsiz kalır. Adına hayran dudaklarım, her anışta seni yine hayran kalır. Gönlümün sultanı, ahımsın. Sen candan da öte canımsın. Ben hasret kafesinde çırpınan garip bir bülbülüm. Tut ellerimden ne olur, kurtar beni bu kafesten gülüm. Sen ki yar dediğim sevdiğimsin. Benim tek önderim, peygamberimsin.

0: Ey sevgili, öyle bir geldin ki gelişinle karanlıklar nurunla aydınlandı. Taşlaşmış gönüller aşkınla parçalandı. Yusuf gibi dipsiz kuyulardaydık. İbrahim gibi kor ateşlerde. Geldin ve kurtardın bizleri. Geldin ve sevginle kuşattın bütün alemi. Ey başımızın tacı, güzeller güzeli Nebi. Canlarımız yoluna feda olsun. Kalplerimiz aşkınla yansın, aşkınla dolsun.
1: Adüy FM. Kamu spotu.
2: Çok sıcak oldu.
3: Anne bakın çok tatlıyım anne.
4: Alo anneciğim.
2: Neredesiniz evladım?
5: Yoldayız, geliyoruz.
3: Nasıl değil mi?
4: Dur kızım, dur şimdi babaannenle konuşalım, dur bir dakika. Oğlan üzmedi değil mi seni?
2: Olur mu hiç? Uslu uslu oturuyor. Hadi çabuk gelin de yatmadan görürüz.
4: Tamam tamam, geliyoruz hadi.
2: Ne oldu? Ne oldu?
6: Bu sefer eve dönebildiler. Ama her zaman bu kadar şanslı olmayabilirler. Trafik kuralları hayatınızı kurtarır. Çünkü trafik hayattır.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Andüfem.
1: Evrana girip seyran edelim. Eyvah demeden Allah diyelim. Allah Allah diyelim. Haydi ya.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.
1: Yara ağlıyordu Hamza'ya. Gök ağlıyordu Hamza'ya. Bedir ağlıyordu Hamza'ya. Uhud kahraman ne ağlıyordu? Kılıçlar Hamza'yı arıyordu.

0: Kamu spotu.
1: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?
2: Evdeki şiddet hangi koşullar altında yaşanırsa yaşansın meşru değildir. Kadına şiddetin bir bahanesi ya da affı yoktur. Kanunlarımıza göre şiddet uygulayan kişi alınan tedbir kararına aykırı hareket ederse doğrudan soruşturma ve yargılama yapmaksızın, ertelenmeksizin, para cezasına çevrilmeksizin zorlama hapsine alınır. Evdeki şiddet hapiste biter.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüe FM.
1: Geceye katran çal, acıya hüzzam.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Yükseköğretim Kurulu'nun başlattığı Gazze için Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında Adıyaman Üniversitesi Bilim İletişim Ofisi tarafından Gazze'de üniversite olmak, eğitime, bilime ve geleceğe tutunmak Gazze'ye yankı ol başlıklı program düzenlendi. Gazze'de yaşanan soykırıma ve bu süreçte eğitim ve bilim hayatının karşı karşıya kaldığı büyük yıkıma dikkat çekmek, tüm zorluklara rağmen eğitimlerini sürdürmeye çalışan üniversite öğrencilerinin mücadelesine ses olmak amacıyla Adıyaman Tarihi Çarşısı'nda düzenlenen program yoğun katılımla gerçekleştirildi. Gazze'deki eğitim kurumlarının İsrail saldırıları nedeniyle büyük zarar gördüğü, Ekim 2023'ten bu yana binlerce öğrencinin hayatını kaybettiği belirtilirken, tüm imkansızlıklara rağmen eğitimlerini ve bilimsel çalışmalarını sürdürmeye çalışan öğrencilerin ve akademisyenlerin mücadelesine dikkat çekildi. Gazze'de eğitim ve bilim hayatının karşı karşıya kaldığı zorlukların farklı yönleriyle ele alındığı Gazze'ye Yankol temalı program, Adıyaman Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Bilal Demir tarafından gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından Gazze'den Adıyaman'a Eğitimin ve Bilimin Sesi başlıklı video gösterimi gerçekleştirildi. Programın Gazze'den Sesler bölümünde Gazze'de eğitimlerini sürdürmeye çalışan üniversite öğrencilerinin video mesajlarına yer verildi. Öğrenciler yaşanan büyük yıkımın ortasında eğitim hayatlarını devam ettirme çabalarını, karşılaştıkları güçlükleri ve geleceğe ilişkin umutlarını katılımcılarla paylaştı. Etkinliğin Gazze'den bir akademisyenin sesi bölümünde Adıyaman Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri bölümünden öğretim görevlisi Ahmet Alkan'ın, Filistin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Mibras Eğitim Derneği Başkanı Dr. Nihat Abdülfettah Feri Badriye ile çevrim içi gerçekleştirdiği röportajın video kaydı katılımcılara sunuldu. Röportajda Gazze'de yüksek öğretimin mevcut durumu, üniversitelerin ve akademik hayatın karşı karşıya kaldığı güçlükler, öğrencilerin eğitimlerini sürdürme mücadelesiyle saldırıların eğitim ve bilim hayatına etkileri ele alındı. Moderatörlüğünü Adıyaman Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü'nden Hakan Çalışkan'ın üstlendiği panelde ise Adıyaman Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümünden öğretim üyesi Dr. İsmet Kalkan, Mazlum Coğrafyalara Karşı Görev ve Sorumluluklarımız başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Eğitimci ve Sumut filosu aktivisti Nevzat Güzel, Sumut yolculuğu başlıklı konuşmasında yaşadığı deneyimleri katılımcılarla paylaşırken, Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Ahmet Cuma ise Gazze'li bir tıp öğrencisinin gözünden eğitim, umut ve gelecek başlıklı sunumuyla Gazze'de eğitim hayatını sürdürmenin zorluklarını ve geleceğe tutunma mücadelesini anlattı. Program boyunca Gazze'de eğitimlerini sürdürmeye çalışan öğrencilerin yaşadığı zorluklara, akademik hayatın devamlılığına ve soykırımın eğitim-öğretim üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekildi. Binaların, sınıfların, laboratuvarların ve kütüphanelerin tahrip edilebileceği ancak öğrenme azminin, bilimsel düşüncenin ve geleceğe duyulan inancın yok edilemeyeceği vurgulandı. Tüm imkansızlıklara rağmen eğitimlerini ve bilimsel çalışmalarını sürdüren Gazze'li öğrencilerin ve akademisyenlerin bu kararlılığın en güçlü örneklerinden olduğu ifade edildi. Eğitimin ve bilimin en zor şartlarda dahi geleceğe tutunmanın ve umudu korumanın en güçlü unsurlarından biri olduğunun vurgulandığı programda Gazze'de üniversitelerin yeniden kapılarını açacağı, öğrencilerin sınıflarına döneceği ve bilimsel hayatın yeniden güçleneceği yönündeki umut ve dayanışma mesajları paylaşıldı. Adıyaman Üniversitesi Bilim İletişim Ofisi yetkilileri programa katılım sağlayan tüm konuşmacılara ve vatandaşlara teşekkür etti.
0: Adüy FM Radyo Dergisi. Allah.

0: Kamu spotu.
1: Ormanlar Türkiye'nin yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Ormanlık alanlarımızın yaklaşık %60'ı yangına hassas bölgelerde bulunuyor. Kızılçam, Karaçam ormanları ve makilik alanlar yangına hassas alanlar. Orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Orman yangınlarını önlemek için piknik alanlarında yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

derdime dermanım. Alemlere sultanım, medet Allah'ım medet. Bu derdim olmaz gibi, Azrail gülmez gibi, umduğum olmaz gibi, medet Allah'ım medet.

gaflet içinde kaldım. Ölüm var imiş, bildim. Medet Allah'ım, medet. Aşık Yunus, kıl zarı. Günahın yusun bari. Göresin peygamberi. Medet Allah'ım, medet. Medet Allah'ım, medet.

0: Erman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Kereş, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Doktor Osman Aşkınbak'ı makamında ziyaret ederek bakanlıkla üniversite arasındaki işbirliği olanaklarını görüştü. Ziyaretle ilgili Rektör Kereş, görüşmemizde başta öğrencilerimiz olmak üzere gençlerimizin akademik, sosyal, kültürel ve sportif yönden gelişmelerini destekleyecek çalışmalar, üniversite gençliğinin imkanlarını artıracak projeler ve gençlerimizin geleceğe daha donanımlı hazırlanmasına katkı sunacak yeni işbirliği fırsatları üzerine verimli değerlendirmelerde bulunduk. Üniversitemizin gençlerimiz için nitelikli bir eğitim sunmanın yanı sıra onların sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerini destekleyen güçlü bir yaşam alanı olması için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda öğrencilerimize yeni imkanlar kazandıracak her türlü işbirliğini son derece kıymetli buluyoruz. Nazik kabulleri, yakın ilgileri ve üniversite öğrencilerine yönelik destekleri dolayısıyla Sayın Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum ifadelerini kullandı.
0: Adyo FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

Kilo.

Şefaat!

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد، اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Evvela bizleri yoktan var eden, bizlere sonsuz nimetlerini ihsan eden, bizleri mahlukatın en şereflisi olan insanoğlu olarak yaratan Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar olsun. Ümmeti olmakla iftihar ettiğimiz ahir zaman peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun âline, ashabına ve kıyamete kadar ona tabi olanlara salat ve selam olsun. Aziz müminler, bu hafta vaazımızın konusu ticaret ahlakı. Ahilik dediğimiz, bizim geleneğimizde var olan, efendim geçmişten beri günümüzde de halen devam ettirilmeye çalıştığımız bir ahilik geleneğimiz var ve bu hafta ahilik haftası. İşte ahilik denince tabii akla gelen, ilk etapta ön plana çıkan da aslında İslam'ın ticaret ahlakı ve direkt olarak bunun hayata yansıması. Yani ahilik dediğimiz o teşkilat, bugünkü ifadeyle işte esnaf veya sanayicilerin oluşturmuş olduğu o yapı, İslam'ın az sonra bizim beyan edeceğimiz birçok konulardaki, işte bahsedeceğimiz ticaret ahlakının aslında direkt hayata yansımasıdır. O yüzden buradaki konuştuğumuz şeyler hem tarih boyunca hem de bugün bu geleneği devam ettirmeye çalışan ahiliğin aslında tabiri caizse teorik boyutudur. Ahilik bunun pratik, yani hayata yansıyan tarafıdır. Bunları aslında ifade ederken sadece tabiri caizse kitaplarda var olan hayali olarak söylediğimiz bir teori değil, tarih boyunca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den başlayarak hayata yansımış ve asırlar boyunca Müslümanların ticari hayatını aslında etkilemiş olan bir teşkilat. Bu sebeple bu haftaki vaazımızın konusu İslam'ın ticaret ahlakı. Hazreti Adem'den başlayarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen boyut, efendim dinin o halkası, yani İslam dediğimiz Allah'ın, Cenab-ı Hakk'ın buyurmuş olduğu innet dini indallahil İslam, Allah katındaki din İslam'dır diye buyurmuş olduğu Hazreti Adem'den Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen bir süreç olduğu zaten malumlardır. Hazreti Peygamber kendi ifadesiyle, buyurduğu şekliyle, ben adeta, hani peygamberlerin hepsini bir yapıya benzetecek olursak, ben de o duvardaki son kiremitim diye buyurmuş olduğu veya bugünün ifadesiyle son tuğlası olarak kendini ifade etmiş olduğu aslında bir süreç. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun son halkası. Efendimizin bu noktada bizim konumuzla alakalı olarak buyurmuş olduğu aslında çok önemli bir husus var. O da Efendimiz buyuruyorlar ki, ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim diye, bu ahlak, tabi bahsettiğimiz ahlak hayatın her alanını kapsayan,
efendim aileden başlayarak aile içerisindeki anne baba çocuk ayrı ayrı olarak baktığımızda veyahut da işte bunun çalışma hayatı ile ilgili, bunun efendim yönetimle alakalı, İslam'ın bütün hayatın her alanını kapsayacak şekilde ortaya koymuş olduğu aslında bir düzen var, bir teori var. Buna genel olarak biz İslam ahlakı diyoruz. Ticari ahlak ise bunun bir alt çeşidi olarak, yani bugünkü bizim çalışma hayatını da kapsayan, efendim bütün o finansal hayatı da kapsayacak şekilde, ticaret dediğimizde sadece aklımıza hani tüccar, efendim o ekonominin sadece bir kesimini teşkil eden değil, ticari hayat dediğimizde bütün o parayla ilgili süreçlerin tamamını, yani üretiminden efendim bunun sunulmasına kadar, onun finans edilmesine kadar, patronundan çalışanına kadar bütün bir süreci aslında ilgilendiren bir durum. O yüzden ticaret ahlakı dediğimizde bunların hepsini kapsayacak şekilde bir ahlakı kastediyoruz. Tabii günümüzde ticaret ahlakının daha fazla önem kazanmasının bir önemli boyutu da, malumunuz olduğu üzere kapitalizm diyoruz. Bugün hani bizi böyle adeta kıyıp geçen, efendim bizi ağır bir şekilde etkileyen bir kapitalizm çağı var ve bu çok zalimane, çok böyle maddi fiyatperest bir şekilde tamamen parayı merkeze alarak, zaten kapitalizm dediğimiz kapital kelimesi sermaye, yani para, tamamen paranın merkeze alındığı, insanın tamamen arka plana atıldığı, hani para nedir? Para aslında insanın hayatını sürdürmedeki bir araçtır. Ama kapitalizmde bu amaç haline gelmiştir. Ve bugün ne yazık ki insanın tamamen parayla ölçüldüğü, tabii geçmişte de bunun örnekleri var ama bugün daha fazla adeta bunu yaşıyoruz hayatımızda. Bizi çok ciddi şekilde etkileyen bir kısmı var. O yüzden kapitalizmin çıkar, menfaat ve kazanç odaklı, tamamen bunu merkeze koymuş olduğu bir yapıda bugün İslam'ın ticaret ahlakına daha fazla ihtiyaç duymaktayız. Hani benzetecek olursak her insanın o nefes almaya vermeye ihtiyacı vardır, değil mi? Bütün insanlar için her zamanda, her zeminde, her mekanda aslında nefes alma verme insan için çok önemli bir şeydir. Ama insanın hayatının bazı dönemleri gelir ki, mesela bazı işte o astım rahatsızlığı yaşayanlar, KOAH dediğimiz bir rahatsızlığı yaşayanlar veya bu hastalığı yaşamasa bile bazen sağlığı yerinde olan bir insan bile hani bir durum oluyor ve o anda nefes almaya çok daha fazla ihtiyacı var. İşte o yüzden eğer yeterli gelmese ne yapılıyor? Oksijen tüple, yani başka desteklerle nefes alıp vermesine destek olunmaya çalışılıyor. Bugün ticaret ahlakı noktasında aslında böyle bir döneme geldik desek herhalde tam bir şekilde söylemiş oluruz. Yani evet, her an, her dönemde, her zamanda ve zeminde bizim ticaret ahlakına ihtiyacımız var. Ama kapitalizmin bu ön planda olduğu, maddiyatın, kazancın tamamen merkeze konulmuş olduğu bu çağda bizim ticaret ahlakına çok çok daha fazla ihtiyacımız var. Ve Müslümanların da İslam'ın ortaya koymuş olduğu o ticaret ahlakını daha fazla benimsemeye ve bunu yaşatmaya ihtiyaç var. Yani bugün dünya İslam'ın ortaya koymuş olduğu ve vaazımızın başında söylediğimiz tarihte aslında ahilik teşkilatı üzerinden dünyaya sunduğumuz bir örnek var. Yaşatılmış bir model var. O modele bugün çok daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. İnşallah biraz daha bunların detaylarına gireceğiz. Bugün modern dünya genel olarak
ahlaka çok daha fazla ihtiyaç duymakta. Ama ne yazık ki birçok açılardan baktığımızda ahlakı da en başta kendisi imkansız kılmaktadır. İşte kapitalizm üzerinden verdiğimiz örnekte tamamen kazanç odaklı, tamamen güçlünün kazanması üzerine kurgulanmış bir sistem. Bu noktada İslam'ın ortaya koymuş olduğu ticaret ahlakına çok daha fazla ihtiyaç var. Ve elbette ki biz Müslümanlara burada düşen bir vazife var. İslam'ın az sonra detaylarını bahsedeceğimiz o ticaret ahlakını daha fazla sergilemeliyiz, daha fazla göstermeliyiz ki insanlık da bundan nasiplenebilsin. Mesela tarihe baktığımızda bugünkü Malezya dediğimiz bölge, bugünkü Malezya dediğimiz yani dünyanın şu anda en gelişmiş İslam ülkelerinden birisi olarak hem maddiyat açısından hem Müslüman sayısı açısından gerçekten önemli bir ülke. Tarihe baktığımızda Malezya'nın İslam'la şereflenmesinin altında ticaret ahlakının olduğunu görüyoruz. O gün Müslümanlar ticaret kervanları, gemiler gidiyor geliyor. İnsanlar o Müslümanların ticaret ahlakından etkileniyorlar. Biraz inşallah örneklerini de bazımızın ilerleyen kısımlarını açıklayacağız. O bizatihi canlı örnekleri gördükçe etkileniyorlar ve Malezya dediğimiz ülke, bugünkü o ülke en ufak bir savaş olmadan sadece ve sadece tüccarın, Müslüman tüccarın ahlakıyla İslam'la şerefleniyor. Yine Moritanya dediğimiz Afrika kıtasında olan bir ülke, bu ülke de aynı şekilde tarihi süreçte baktığımızda, tarihine baktığımızda tamamen Müslümanların ticaret ahlakından etkilenip Müslüman olan bir ülke. Bakın ülke olarak söylüyorum. Yani bireysel olarak günlük hayatta Müslümanların ticaret ahlakından etkilenen, belki binler, on binler, yüz binler Müslüman olanlar vardır, bu ayrı. Ama bir bütün olarak, bir topluluk olarak İslam'a giren ve bunu da sadece İslam'ın ticaret ahlakı üzerinden baktığımızda bugünkü Moritanya ve Malezya'nın özellikle bu noktada öne çıktığını görüyoruz. O yüzden ticaret ahlakı dediğimiz öyle kolay basit diye geçiştirilmemesi gerekiyor. Bu noktada biz Müslümanlara çok daha fazla görev düşüyor. Tabii hani bizim bir temel iddiamız var. Kur'an'dan ve sünnetten beslenerek ifade ettiğimiz bir şey vardır. Ne diyoruz? İslam dini kıyamet gününe kadar bütün ihtiyaçlara cevap verecek olan bir sistemdir. Ve tabii biz bugün bunun biraz daha ahlak kısmıyla ilgili vurgulamaya çalışacağız. İslam toplumuna baktığımızda yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den günümüze kadar sürece baktığımızda bir ahlak toplumu oluştuğunu görüyoruz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ilk vahiy o süreçten başlayarak Kur'an'ın özellikle ilk ayetlerine baktığımızda evvela ahlakın tabiri caizse Müslümanların damarına zerk edildiğini, onların evvela ahlak ile donandığını ve muamelatın bundan sonra ortaya çıktığını peyderpey tabii. Peyderpey yani ilk etapta ortaya çıkan muamelatla ilgili konular var. Ama ağırlıklı olarak baktığımızda, Mekki ayetlere baktığımızda ahlakın daha çok ön planda olduğunu ve sahabenin o ahlak ile donandığını görüyoruz. O yüzden İslam toplumunu evvela bir ahlak toplumu olarak ifade edecek olursak herhalde yanlış bir söz söylemiş olmayız. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den başlayarak günümüze kadar yani İslam toplumlarına şöyle baktığımızda yine az önceki verdiğimiz örnekler üzerinden okuyacak olursak Müslümanların tarih boyunca ahlak noktasında böyle gerçekten o medeniyeti yani Hazreti Peygamber'den devam eden süreçte medeniyeti ortaya koyduğunu, ahlakıyla ön plana çıktığını görüyoruz. Az önceki bahsettiğimiz temel örneklerde bunun delilidir. Şimdi asıl konumuz olan hani
ticaret ahlakına geldiğimizde, ticaret ahlakı dediğimizde bununla neyi kastediyoruz? Çarşıda, pazarda parayla olan ilişkimizde ön plana çıkan, ortaya çıkan ahlakı kastediyoruz. Yani bir insan efendim çok güzeldir, her şeyle mükemmeldir ama acaba bu insanın bir de parayla olan ilişkisi nasıldır? Parayla ilişkiye geçtiğinde ve para kazanmaya başladığında acaba bu bir neye dönüşüyor? Buna dikkat etmek gerekiyor. Mesela bir basit örnek verecek olursak, Kur'an-ı Kerim'de bize verilen bir örnek, özellikle bizim konumuzla alakalı olarak verilen bir örnek, Karun. Hani halk arasında Karun kadar zengin diye de ifade ediyoruz ya, Kur'an-ı Kerim bunu bize bir örnek olarak sunuyor. Peki Kur'an-ı Kerim Karun'u neden bize bir örnek olarak sunuyor? Çünkü Karun, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle önce Musa Aleyhisselam'ın kavminden olan birisiydi. İnne estaizu billah inne Karune kâne min kavmi Musa. Yani önce Hazreti Musa'ya iman eden bir kişiydi. Fakat zenginliği elde ettikten sonra ve bunu da Hazreti Musa'dan dua talep ediyor. Hazreti Musa'nın duasıyla bunu kazandıktan sonra febegâ aleyhim, yine Kur'an'ın ifadesiyle ne yapıyor? Bozulmaya başlıyor. Ve bu bozulma sadece kendi bireysel bir bozulma değil, Cenab-ı Hakk'a karşı da isyana varacak bir bozulma. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle Karun o kadar zenginleşiyor ki onun hazinesinin anahtarlarını hani bir topluluk ancak taşıyabiliyor. لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ اُولِي الْقُوَّةِ Güç kuvvet sahibi bir topluluk ancak onun hazinelerinin anahtarlarını taşıyabiliyor. Peki sonuç ne oldu? فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ Bir gün o zenginliğinin üzerindeki bütün göstergeleriyle kavminin karşısına çıkıyor ve diyor ki قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ Ben bütün bu malı, mülkü kendi bilgim sayesinde kazandım, ben kazandım diyor. Cenab-ı Hak nasip etti, efendim Cenab-ı Hak bana bu yolu açtı, her ne kadar ben bilgiyle yapmış olsam da bu noktada Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu akılla yaptım değil, diyor ki ben bunu yaptım. Sonuç ne oldu? Cenab-ı Hak onu malıyla, mülküyle batırdı. İşte bu noktada Karun bizim için çok ciddi bir örnektir. Ve Kur'an'ın bir başka yerde buyurduğu, insanoğlunun genel bir tabiatı vardır. Estaizu billah innel insane leyatgâ erra'ahu stagna. İnsanoğlu, insan, burada insan kelimesi geçmesi önemlidir. Çünkü bütün insanlığı kapsayan, yani Müslümanıyla, kafiriyle herkesi kapsayacak şekilde bir ahlak var aslında ortada. İnnel insane leyatgâ. İnsan Allah'a karşı azgınlaşmaya başlar. En ra'ahu stagna. Neden? Kendisini müstagni gördüğü andan itibaren, yani bir şeye ihtiyacı yok. Efendim benim param pulum var, bana yeter. Anlayışı. Yine Kur'an'ın başka bir yerde ifade buyurduğu, o kadar çok paraya sahip ki estaizu billah yahsebu enne malehu ahlede. Ya benim o kadar malım var, o kadar malım var ki herhalde ben ebedi olarak yaşayacağım zannını, vehmini kaptıracak kadar bir malı var. Sonuç? Sonuçta bir ölüm var. Ve ne kadar malı mülkü olsa da, hatta bazılarının yaptığı gibi onunla beraber mezara da koysalar ama artık o saatten itibaren bir faydası yoktur. Bu durumda değerli Müslümanlar, peki karunlaşmamak için, Cenab-ı Hakk'a karşı azgınlaşmamak için bize ne gerekiyor? Bu noktada işte bize İslam'ın ortaya koymuş olduğu o ticaret ahlakı gerekiyor. Hani şöyle bir ifade kullansak herhalde hatalı olmaz. Ticaret ahlakı noktasında arı Müslümanlık
para başında belli olur. Hani dedik ya, Müslümanın parayla ilişkisi, efendim parayla ilişkisinde nasıl bir tavır ortaya koyacak? Para kazandıkça acaba azgınlaşacak mı? Para kazandıkça Allah'tan uzaklaşacak mı kısmında işte ticaret ahlakı bizim için önemlidir. Ve İslam'ın bu noktada ortaya koymuş olduğu ahlak şöyledir. İbadetlerin ticarete bulaştırılmasını değil, burası önemli, ticaretin bile ibadet bilinciyle yapılması. Yani bir Müslüman ticaretini yaparken öyle bir şekilde yapar ki onu ibadet bilinciyle yapar. Neden? Bana bu aklı Allah verdi, bu imkanları Allah verdi, bu kabiliyeti Allah verdi. Bunu kazanmam noktasındaki gücü kuvveti Allah verdi ve ben inşallah bu malı mülkü kazandığımda evvela kendi nafakamı, sorumlu olduğum ailemin nafakasını ve daha sonra da bununla çevremdeki insanlara, ihtiyacı olan insanlara yardımcı olacağım. Bunu ortaya koyduğu andan itibaren değerli Müslümanlar, o Müslümanın ticareti ibadete dönüşür. Bu noktada tabii bizim için evvela önemli olan şey niyettir. Hani Efendimizin buyurmuş olduğu innemel a'malu bin niyat, ameller niyetlere göredir kısmı tam burada ticaret içinde bizim için önemlidir. Neden? Az önce bahsettiğimiz gibi, eğer bir Müslüman bütün bu süreçleri Allah rızası için yapar, sabahleyin evden çıktığında akşama kadar işinin başında bu niyetini koruyacak olursa, o kişinin efendim çalışması, ticareti, orada geçirmiş olduğu dakikalar tabii helal olmak şartıyla ibadete dönüşür. Bu arada bir parantez açıp şöyle bir vehme de kapılmayalım. Madem ki ben çalışıyorum, ticaret yapıyorum, bu da bir ibadettir, o zaman efendim namaz kılmama gerek yok. Hayır. Orada da Estaizu billah ricalul la tulihihim ticaretu ve la bey'un an zikrillahi ve ikamis salati ve ita'iz zeka yahafune yevmen tetekallebu fihil kulubu vel ebsar. Nice kişiler vardır ki yapmış oldukları ticaret onların ne namaz kılmaktan ne zekat vermekten alıkoyar ve onlar gözlerin dehşetle açılacağı kıyamet gününden de korkarlar. Bu bizim için çok temel bir ölçüdür. Aslında bütün vaazımızın şu bahsettiğimiz ayette geçtiğini söylersek inanın az bile söylemiş oluruz. Neden? Çünkü bir tarafta bizi ticarete sevk eden bir şey var. Ticaretinizi yapın. Bir tarafta sakın ticaretinizi yaparken ibadetlerinizi de aksatmayın. Ve bir tarafta da bakın ticaretinizi yaparken öyle bir günden sakının ki o gün gözler dehşetle açılacak. Yani bu bilinçle hareket eden bir Müslüman kasasında parasını sayarken, para üstünü verirken, malını üretirken, malını satarken, efendim bugün internet üzerinden artık ticaret öyle bir hale geldi ki İnsanlar belki %60-70 artık birbirinin yüzünü görmüyor. Ne de olsa yüzünü görmüyorum. Bir internetten sipariş veriyorsunuz. Daha geçen karşıma çıkmıştı. Bilgisayar sipariş veriyor. Eve geliyor bir tane mermer kutusu. İçinde bir mermer çıkıyor. يَخَافُونَ يَوْمَنْ تَتَقَلَّبُ ف۪يهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارِ ayetine iman etmiş bir Müslüman asla ve asla bunu yapmaz. Niye? Hani diyelim ki hukuk sistemi onu yakalayamadı. Bir şekilde kaçtı. Efendim borsada manipülasyon yaptı. Ne de olsa beni bulamazlar, yakalayamazlar. İnternet üzerinden bir dolandırıcılık yaptı. Çok hani haberlere de çıkıyor. Bir bakıyoruz ki telefonda işte adamın bütün malını, mülkünü elinde ne varsa almışlar. Sonrasında ulaşamıyoruz. Niye? Kullandığı telefonlar sahte, adres yok, bir şey yok. Peki bu ayete iman etmiş bir insan bunu yapar mı? Asla ve kat'a. Neden? Çünkü gözlerin dehşetle açılacağı bir günde Cenab-ı Hak
o gün benden bunun hesabını soracaktır diye tir tir titrer. İşte bunu benimseyen, bunu hayatına yansıtan bir Müslüman tüccar, bir Müslüman sanayici, bir Müslüman patron, bir Müslüman çalışan asla ve asla eksik yapmamaya gayret eder, yapmaz, yapmamaya gayret eder. Bu noktada dediğimiz gibi evvela bizim için tabii ki ahlak kısmı önemlidir. Şimdi Müslümanın ticaret ahlakında sahip olması gereken şeyler vardır, bir de kaçınması gereken şeyler vardır. Vaazımızın süresi yettiğince biraz bunlara değinmeye çalışacağız. Hani bizim muhatap olduğumuz işte dinimiz, Kur'an-ı Kerim, Efendimizin bize tevarüs etmiş bir sünneti var. Ve biz bunları okuduğumuzda önümüzde bazı şeyler görüyoruz. İşte biraz sonra detaylarını zikredeceğiz. Ey Müslümanlar helalden yiyin. Ey Müslüman efendim birbirinizi aldatmayın, faiz yemeyin, rüşvet yemeyin. Bu tarz emirlerimiz var değil mi? Şimdi bunların evvela bu emirlerin hayatımıza aktarılması gerektiğinin bilincinde olmalıyız. Yani Kur'an-ı Kerim'de bunlar yazıyor. Sünnet-i Seniyye'de bunlar yazıyor. Bugün elhamdülillah artık çağın şartları öyle bir hale geldi ki herkes her türlü bilgiye istediği gibi ulaşıyor. Tabii bu noktada bilgi kirliliği kısmı da var. Ona şimdilik girmeyelim. Ama bilgiye ulaşabiliyor muyuz? Bilgiye ulaşabiliyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu noktada her türlü işte birçok alanda ortaya koymuş olduğu dijital hizmetler, efendim 190 hattımız, bütün bunların tamamı bir insanın hangi halde olursa olsun şu anda bilgiye ulaşımını kolaylaştırıyor. Ama bizim için önemli olan şu: peki bu bilgiyi ne kadar hayatımıza yansıtıyoruz? Yansıtmazsak ne olur? Kur'an-ı Kerim'in şu hitabıyla muhatap oluruz. Estaizu billah. اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ. Kitabı okuduğunuz halde, yani kitabı okuyoruz, haramları görüyoruz, yapılması gerekenleri görüyoruz. Peki bütün bunlardan sonra hala siz kendinizi unutuyor musunuz? Neden bunları yapmıyorsunuz diye ve Kur'an'ın Cuma suresinde bize bildirmiş olduğu bir ayette çok ağır bir benzetme var. Bildikleriyle amel etmeyen, bildiği ne kadarsa artık. Efendim bir alimin bilgisi biraz fazladır. Bir Müslüman bireyin bilgisi biraz daha az olabilir. Onun eğitimini almamışsa, ama muhakkak herkesin sahip olduğu bir bilgi var. Faizin haram olduğunu her Müslüman biliyor. Rüşvetin haram olduğunu her Müslüman biliyor. Başka bir kardeşini veyahut herhangi bir insanı aldatmanın kul hakkı olduğunu herkes biliyor. Peki bildiğimiz halde yapmazsak Kur'an bize ne diyor? Estağfirullah. Meselul lezine hummilu tevrate sümme lem yahmiluha kemeselil himari yahmilu esfara. O gün Hazreti Peygamber'in çevresinde Tevrat elinde olan, Hazreti Peygamber'in bütün sıfatlarını bilen, Hazreti Peygamber'i kendi çocuklarından bile daha iyi tanıyan bir grup vardı. Bugün de Gazze'de efendim Müslümanları katleden, dünyanın başına bela olmuş bir grup. İsrailoğulları, işte Cenab-ı Hak onları yeriyor. Diyor ki siz Tevrat'ı bildiğiniz halde yapmıyorsunuz, kitap yüklü eşeklere benzetiyor Cenab-ı Hak. Çok affedersiniz. Bu hitap aynı şekilde bizim için de geçerlidir. Yani kitabı, Kur'an'ı bildiğimiz halde, sünneti bildiğimiz halde eğer yapmıyorsak, o zaman o bilgi bizim için bir yüktür. Çok affedersiniz. Ha kitap işte eşeğin sırtındadır, ha o bilgiyi biz kafamızda taşıyoruz. O zaman biz insan olarak bu bilgiyi ne yapmamız gerekiyor? Hayatımıza tatbik etmemiz gerekiyor ki bundan farkımız olsun. Bu noktada özellikle günümüz için temel olan bazı hususlara vurgu yapmaya çalışayım. Mesela kanaat dediğimiz günümüzde çok çok çok ihtiyaç duyduğumuz bir kavram. Şimdi kanaat deyince tabii bazen yanlış da anlaşılabiliyor.
kanaat sanki aza razı olmak gibi ifade edilebiliyor bazen. Hayır. Kanaat aza razı olmak değildir. Kanaat kişinin bütün çalışmasıyla, çabasıyla elde ettiği o anda elinde ne varsa onunla yetinmesidir, ona razı olmasıdır. Gözünü bir başkasının malına dikmemesidir. Bu konuda hasetlik etmemesidir. Kanaat dediğimiz budur. Neden? Çünkü bunu yapmadığımız takdirde, hani Efendimizin hadisinde buyurduğu, insanoğlunun bir vadi dolusu altını olursa ikinci vadi olsun ister. İki vadi dolusu altını olsa üçüncü vadi olsun ister. Var mı? Yani dünya üzerinde baktığımızda dünyayı sömürüp sömüren, efendim o trilyonerler, katrilyonerler, hani bakıyoruz, yetiniyorlar mı, yetinmiyorlar. Kendisi 1000 sene yaşayacak olsa yetecek, belki bütün, hani bazen ifade ediliyor ya, sülalesine, 7 sülalesine yetecek kadar hiç çalışmasa bile bir varlığı var ama yetinmiyor. Niye? Çünkü hırs, insanoğlunun içinde olan o bir hırs var. İslam bunu neyle itiyor? Aslında o hırs her insanın içinde var. Daha fazla kazanayım, daha fazla kazanayım. Adeta bir kara delik gibi, insanoğlu ne kadar kazanırsa kazansın, onunla yetinmeyen bir kısımdır insanın içindeki. İşte o hastalığın ilacı nedir? O hastalığın ilacı kanaattir. Kanaat bitmez tükenmez bir hazinedir. Ve kanaat dediğimiz gibi o hırsı terbiye edecek olan bir şeydir. Kanaatin zıttı olan hırs ve tamam bizi neye düşürür? Bizi zillete düşürür. Bir yerden sonra artık insan yapmaması gereken şeyleri de yapmaya başlar. Dinen de yapmaması gereken şeyleri yapmaya başlar. Efendim hukuken de, yasal olarak da yapmaması gereken şeyleri yapmaya başlar. Ve tabii ki bunun bir sonu vardır. İnsanoğlunu zillete götürecek bir yol, bunun sonu zillettir. Ve kanaat burada insanın iffetini, izzetini koruyan bir temel ahlaki prensiptir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Hureyre radıyallahu anh'a vermiş olduğu tavsiyenin içinde diyor ki, ya Ebu Hureyre, kanaatkar ol, o zaman insanların en çok şükredeni olursun. Çünkü dediğimiz gibi kanaat, bütün çalışması, çabasının sonucunda kazandığı şeyle yetinmesi, buna razı olması. Tekrar ifade edelim, yetinme derken daha fazlasını kazanmayayım, kazanabilirsin. Helalden olmak şartıyla istediğin kadar kazanabilirsin. Sahabeden niceleri vardır ki, Abdurrahman bin Avf gibi, Hazreti Osman radıyallahu anh gibi nice zengin sahabeler vardı ve bugünün ifadesiyle belki 100 tır, 200 tır, 300 tır, hani o günün develeri, bugünün tır diye ifade edebileceğimiz, bir anda tek kalemde Allah yolunda vakfediyor, fakirlere tasadduk ediyor ve malından eksilmiyor. O derecede zenginler. Ve bunlar sahabe-i kiram. Bu noktada kanaat için söyleyeceğimiz söz, elindekine razı olmak, başkasına, başkasının elindekine haset etmemektir. Ve ikinci bir husus, Müslümanın bu noktada kuşanması gereken bir şey, her daim istikamet üzere olmak. Estaizu billah. İnnellezîne kâlû rabbunallâhu sümme istakâmû tetenezzelu aleyhimul melâike ellâ tekâfû ve lâ tahsenû ve ebşirû bil cennetilletî küntüm tu'adûn. Hani biraz bazımızın gerisinde söylemiştik, yeni gelen kardeşlerimiz için tekrar etmiş olalım. Aslında baktığımızda bir Müslüman kendi halinde güzel, ahlakı güzel ama bir yerden sonra para kazanmaya başladıktan, daha fazla para kazanmaya başladıktan sonra bozulmaların görüldüğünü, bozulmaların olduğunu görüyoruz. Bu noktada bizim için önemli olan ahlak hangisidir? İstikamettir. İstikamet hiçbir zaman, hiçbir şekilde kendisini bozmamaktır. Bunu yapan, bunu başaran bir insan için Cenab-ı Hak az önceki okuduğumuz ayet-i kerimede buyuruyor ki, iman edip istikamet üzere kalanlar
ölüm anında bakın ne kadar güzel, ulvi, yüce bir mertebe. Hani hep büyüklerimizden bize tevarüs eden bir şey vardır. Allah son nefeste imanlı gitmeyi nasip etsin. O son an korkusu, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna iman ile varabilmenin o korkusu var değil mi? Bütün Müslümanlarda olması gerekiyor. Ama Cenab-ı Hakk'ın şu müjdesini unutmayalım. Hayatında istikameti yakalayan, hayatında istikametini koruyan, ticari hayatta paranın kendisini bozmadığı bir Müslüman, ne kadar kazanırsa kazansın kendisini bozmadığı bir Müslüman, melekler indiğinde, vefat anında melekler iner, tetenezzelu aleyhimul melaike, ellâ tehâfû, sakın korkma diye. Ve lâ tehzenû, sakın üzülme. وَاَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ Allah'ın vaat etmiş olduğu cennet sana müjdedir. Müjdeler olsun. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Elbette ki bir mümin için bundan daha güzeli olamaz. Peki buna ulaşabilmek için ne yapmamız gerekiyor? İstikamet üzere kalmamız gerekiyor. İstikamet üzere olmamız gerekiyor. Ne kadar kazanırsak kazanalım, ne kadar zengin olursak olalım, karunlaşmamak gerekiyor. Helal haram hassasiyetimizi kaybetmememiz gerekiyor. Bu noktada bizim için kalıcı bir sermaye olarak gereken, şimdi sermaye diyoruz değil mi? Sermaye dediğimizde ne demek istiyoruz? Günlük hayatta bir insanın ticari bir faaliyet yürütebilmesi, kendi işini kurması için sahip olması gereken bir şeydir. Evet. Bu maddi sermayedir. İş kurmak için olması olmaz bir şeydir. Ama bir Müslümanın bunun yanı sıra bir de manevi sermayesi olması gerekiyor ki istikametini muhafaza edebilsin. Nedir o sermaye? Dürüstlüktür. Bu da önemli olduğu için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir müjde buyurmuşlardır. Alışverişlerinde doğru davranan dürüst tüccar, Müslüman tacir kıyamet günü peygamberlerle, sıddıklarla ve şehitlerle birlikte haşrolur. O yüzden değerli Müslümanlar, parayla imtihanı öyle çok kolay, basit bir şey olarak görmeyelim. Parayla imtihan ağır bir imtihandır. Evet, fakirlikle imtihan da ağır bir imtihandır. Ama tarihi sürece baktığımızda, çevremize baktığımızda fakirlikle imtihan olanların çoğunlukla yine başarılı olduğunu görüyoruz. Ama zenginlikle imtihan olanların maalesef çoğu zaman başaramadığını görüyoruz. Kazandıkça kendisini kaybeden bir insan profilini görüyoruz. Bu noktada bizim için işte bu Efendimizin yani o dürüst kalmayla alakalı müjdesini de unutmamak gerekiyor. Dürüst kalan bir tüccar kıyamet günü peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraber haşrolacaktır. Bu noktada tarihimizden tevarüs eden bir örnek, çok güzel bir örnek. Yunus bin Ubeyd isimli bir alim, kendisi bir hadis hafızı. Manifaturacılık yapıyor aynı zamanda. Yani bir bugünün ifadesiyle konfeksiyon dükkanı var, mal satıyor. İnsanlara kumaş satıyor, elbise satıyor. Dükkanında iki çeşit mal bulunduruyor bu Yunus bin Ubeyd. Bir 400 dirhemlik, bir de 200 dirhemlik iki farklı mal satıyor. Bir gün namaza giderken dükkanda yeğeni var. Diyor ki, bak yeğenim diyor, şuradaki mallar 400 dirhemlik, buradaki mallar 200 dirhemlik. Müşteriye satarken sakın karıştırma. Namaza gidiyor. Namazdan dönerken hani dükkan sahibi malını tanır. Bir bakıyor ki bir köylünün elinde kendisine ait bir mal var. Soruyor. Diyor ki sen bunu kaça aldın? Diyor 400 dirhem aldım. Halbuki o mal 200 dirhemlik olanlardan. Diyor sen bunu yanlış aldın. Bu
400 dirhem etmez. Karşı taraftaki de ne kadar saf bir Müslüman, diyor ki ya ben bunu götürdüğüm yerde, yani gittiğim yerde 500 dirheme bile satarım diyor. Yani iyi fiyata aldığını düşünüyor. Yunus bin Ubeyd efendim getiriyor bunu, o parasını iade ediyor ve sonra yeğenine çıkışıyor. Diyor ki dinin gerektirdiği dürüstlük ve samimiyet bütün dünyanın, hani bütün dünya mal dolu olsa benim için ondan daha hayırlıdır. Şimdi ben kendi adıma, kendi nefsime söyleyeyim. Yani böyle bir şey olsa iyi ya, 200'lük malı 400'e verdik ve hatta alan bile razı. Alan kişi razı, bak söylememe rağmen diyor ki ya ben bunu iyi fiyata aldım. Gittiğim yerde 500'e bile satarım. Ama Yunus bin Ubeyd diyor ki dinin getirmiş olduğu dürüstlük ve samimiyet bütün dünyanın malından daha hayırlıdır. Niye? Çünkü o, hani bizim ayet-i kerimede tüccarlarla ilgili okuduğumuz ayet-i kerimede ne diyordu? يَخَافُونَ يَوْمَنْ تَتَقَلَّبُ ف۪يهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارِ İşte canlı örneği bu. Gözlerin dehşetle açılacağı o günden

gerçekten değerli Müslümanlar, bizim için ticaret hayatında, tabi ticaret hayatı derken, yani illa bunun için bir dükkan açmaya gerek yok. Bugün her birimiz bireysel olarak ne yapıyoruz? Araba satıyoruz, sahip olduğumuz arabamızı ne yapıyoruz? Koyuyoruz işte internetten satıyoruz. Malın bütün özelliklerini yazabiliyor muyuz? Malın gerçek değerini satabiliyor muyuz? Bir bakıyorsunuz çok üç efendim yukarı bir fiyat koyuyor. İşte kaça kaptırabilirsek. Bu doğru bir yaklaşım değil. İslam'ın ortaya koymuş olduğu bu dürüstlük istikametle uyuşan bir davranış değildir değerli Müslümanlar. Bu noktada yine bizim için önemli olan bir şey daha var. İhsan dediğimiz bir kavram. Yani bu da aslında az önce bahsettiğimiz konunun devamı olarak nedir bu? Efendimizin hani Cibril hadisi diye meşhur olan bir hadisi var. Orada işte İslam nedir, iman nedir? Hazreti Cebrail insan suretine geliyor, Efendimiz'e soruyor. Efendimiz de cevap veriyor. Ve oradaki sorulardan bir tanesi de ihsan nedir? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ihsanı tarif ederken en ta'budallaha ke'enneke terahu fe illem yekun yarahu fe innehu yarak. Yani Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmen, sen onu görmüyorsan bile o seni görüyor bilincinde olmandır. Peki oradaki ibadeti kaldıralım, bir de ticaret koyalım. Ticaret hayatında bu bilinçle hareket eden, bu şuurla hareket eden bir Müslüman yanlış yapar mı değerli Müslümanlar? Üretirken bütün üretim şartlarına riayet ederek üretir. Maldan çalmaz. Ürettiği inşaattan, efendim yapmış olduğu inşaatta malzemeden çalmaz. Üretmiş olduğu malda o malzemeden çalmaz. Sattığı malın efendim eksikliklerini ne yapar? Tam bir şekilde, doğru bir şekilde söyler. Neden? Her ne kadar o anda karşı taraf, satacağı kişiler onu görmüyorsa, bilmiyorsa bile, ya der ki Cenab-ı Hak beni görüyor. Estaizu billah, inne rabbeke lebil mirsad. Rabbim gözetim yerinde. Şimdi bulunduğumuz mekanda efendim etrafımızda kameralar var. Bir yerde kameranın olduğunu bilen bir kişi nasıl hareket eder? Davranışlarına efendim dikkat eder. Kötü bir niyeti varsa o anda onu yapmaz. Ne yapar? Karartma yapar, ondan sonra böyle bir şey yapar. Ama ihsan bilincinde olan bir Müslüman asla ve asla böyle bir şeye girişmez değerli Müslümanlar. Neden? Çünkü Cenab-ı Hakk'ı görmüyorsa bile Cenab-ı Hak onu görüyordur. Ve bizim okuduğumuz ayeti kerimedeki يَخَافُونَ يَوْمَنْ تَتَقَلَّبُ ف۪يهِ الْقُلُوبُ وَالْاَبْصَارِ Cenab-ı Hakk'ın efendim yevmi mahşerde mizanı kurduğu günde, hani miskal kadar, Zariyat suresinde geçiyor ya, فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهْ. En ufak yapmış olduğu bir yanlış bile ne yapar? Kıyamet günü kendisinin önüne çıkacaktır. İşte bu bilinçle, dünyadayken bu bilinçle hareket eden bir Müslüman asla ve asla yanlış yapmaz. O yüzden bu ihsan kavramı da bizim için her sahada olduğu gibi aynı şekilde ticaret hayatında da önemlidir. Son olarak bir şey daha söyleyelim değerli müminler. Dünya ve ahiret dengesi bizim için önemlidir. Yani biz bir yanda yaşadığımız bir dünya hayatı var. Ama bir tarafta da gideceğimiz ebedi bir hayat var. Hani Karun hadisesinden bahsettik. Karun'la ilgili o ayetlerde şöyle bir ifade geçiyor. Estaizu billah. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Allah'ın sana dünyada vermiş

vermiş olduğu nasibini de unutma. Müslüman dünya ve ahiret dengesini gözeterek hareket etmelidir. O yüzden ne dünyada tembel davranıp efendim ben yatayım, bana tabiri caizse rızık havadan gelsin, ne böyle hareket edilmeli ne de tamamen ahireti unutarak, tamamen bu dünyaya odaklanarak bir hayat sürdürmelidir. Bu noktada Müslümanın ticaret hayatında, kazanç hayatında yapması gereken şey dünya ve ahiret dengesini gözetmesidir. Cenab-ı Hak bu dengeyi gözetebilmeyi, hem dünyamızı hem de ahiretimizi mamur etmeyi nasip eylesin. Cenab-ı Hak hayatımızın her alanında helallere riayet etmeyi ve haramlardan sakınmayı bizlere nasip eylesin. Cenab-ı Hak her daim helalinden kazanmayı ve helaline harcamayı nasip eylesin. Bize hayatımızın her alanında güzel ahlakı, Efendimizin ahlakıyla ahlaklanmayı nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, bugün bir iki hatırlatmada bulunacağım. 19 Eylül, yani yarın Gaziler Günü. Tabii bu vatan, bu toprakların bize ulaşmasına, bugüne gelene kadar malumunuz tarihte birçok hadiseler olmuştur. Efendim savaşlar yapılmıştır ve bu savaşlarda şehit olanlar olduğu gibi bugün yine vatan uğruna gazilik mertebesine ulaşanlar da vardır. 19 Eylül Gaziler Günü olması hasebiyle Cenab-ı Hak din-i mübini İslam yolunda gazi kalanlar, vefat edenlere rahmet eylesin. Yaşayanlara sağlık, sıhhat, afiyetler nasip eylesin. Tabi bu vatan topraklarının bize ulaşmasında canlarını feda eden şehitlere de Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Son olarak da değerli kardeşlerim, bir kardeşimiz kızının rahatsızlığı sebebiyle cemaatimizden dua beklemektedir. Cenab-ı Hak hem bu kızımıza, bu evladımıza ve evlerinde, hastane köşelerinde şifa bekleyen bütün hastalara şifa nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.

0: kamu spotu.
1: 30-70 yaş aralığında mısınız? Unutmayın, bu yaş aralığındaki kadın ve erkekler bağırsak kanseri, kadınlar rahim ağzı ve meme kanseri taraması yaptırmalıdır. Sizleri kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezlerimize, yani KETEM'lere bekliyoruz. Erken teşhis hayat kurtarır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Erman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden duyurulur. Üniversitemiz kütüphane inşaat çalışmaları nedeniyle Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi giriş kapısı geçici olarak değiştirilmiştir. Hastane girişleri bu süreçte Gençlik Merkezi tarafındaki kapıdan sağlanmaktadır. Akademik ve idari personelimiz, öğrencilerimiz, hastalarımız ve ziyaretçilerimizin mağduriyet yaşamaması adına kamuoyuna saygıyla duyurulur. Adüe FM Radyo Dergisi.
1: Kamu spotu. Enerjisiz hayat durur. Akarsu ve nehirlerimizdeki suların türbinleri döndürmesiyle enerji üreten hidroelektrik santraller, suları tekrar nehir yatağına bırakarak çevreci, temiz ve yenilenebilir elektrik sağlarlar. Hayatın her alanının aydınlatılıp canlandırılmasına büyük katkıda bulunan hidroelektrik santraller, yerli ve dışa bağımlı olmayan enerji kaynağıdır. Hidroelektrik santraller, enerjinin sigortasıdır.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu Adü FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi yeni öğrencilerini karanfiller ve yöresel lezzetlerle karşıladı. Üniversiteye ilk adımını atan öğrencileri Rektör Profesör Doktor Mehmet Keleş, üniversite yönetimi ve üst sınıf öğrencileri karşıladı. Karanfillerle gerçekleştirilen karşılamada mevcut öğrenciler arkadaşlarıyla bir araya gelerek üniversite ortamına ilk günden daha kolay uyum sağlamalarına katkı sundu. Adıyaman'ın köklü misafirperverlik geleneğini yansıtmak amacıyla gerçekleştirilen karşılamada Adıyaman'ın coğrafi işaretle tescillenmiş yöresel lezzetlerinden kahta bademi, besli kuru üzümü ve etsiz çiğ köfte ikram edildi. Bu sayede öğrenciler eğitim görecekleri şehrin zengin mutfak kültürüyle de ilk günden tanışma fırsatı buldu. Öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet eden ve onların üniversite yaşamına ilişkin beklentilerini dinleyen Rektör Profesör Doktor Mehmet Keleş, gençlerin Adıyaman Üniversitesi'ni tercih etmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yeni akademik yılın heyecanını öğrencilerle paylaştığını belirten Rektör Keleş, öğrencilerimizin eğitim hayatları boyunca kendilerini geliştirebildikleri, kalıcı dostluklar kurabilecekleri ve geleceklerine yön verecekleri bir ortam oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Adıyaman'ın eşsiz misafirperverliği de bu sürecin en kıymetli parçalarından biridir ifadelerini kullandı.
1: Adü FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Dedeciğim, bu ne?
0: Bakayım, hangisi? O bizi koruyor, özgür kılıyor, güçlendiriyor. Bu benim Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı'na yapmış olduğum bağış karşılığı verilen madalya.
1: Sen neden bağış yaptın ki buraya?
0: Bak, aç kulaklarını iyi dinle. Bu bağışlarla savunma sanayimiz, yani ordumuz güçleniyor. Pırıl pırıl gençlerimiz geliştirdikleri son teknolojileri ülkemize kazandırıyor. Bu sayede ordumuz yerli ve milli ürünleri kullanıyor. İşte bu bağışlar sayesinde ordumuzun bizden başka kimseye ihtiyacı yok.
2: El birliğiyle güç birliğine. Büyük Türk Milletinin Vakfı. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.
3: Aile Rehberi. Hızlı akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, Aile Rehberi başlıyor.
1: Biz Müslümanlar olarak kadın ve erkeğin rolüyle ilgili bağlamı Kur'an'dan öğreniyoruz. Kur'an ve erkek ve kadını yaratılış gayesinde her ikisine de belli bir rol biçiyor. Temelde erkeğin koruması, neslin devamı ve güvenlik. Kadın için doğurganlık ve çocuk büyütmek. Temel iki rol. Aslında baktığınız zaman birçok canlının ortak özelliği budur. İnsan hayatına birçok canlı hayatını devam ettirmek ve soyunu devam ettirmek üzere planlanmıştır. En önemli şey bu. Bir kere bunu kesinlikle aklımıza yerleştirelim. Ayetle de sabittir ki kişinin üstünde bir yük beklemiyor Allah. Yani fazla bir yük beklemiyor. Verdiği kadarını bekliyor. Bir kadın doğurganlığı olmadığı sürece ondan bir doğurganlık beklemek mümkün değil. Ya da bir erkek için de aynı şekilde. Bir erkek korumaya gerek iskelet, kas sistemin gerek beyin yapısı, her şeyle hazır olarak dünyaya geliyor aslında. Bu da bu öykü anne karnından başlıyor ve bu düzenleme gerçekten belki 8 hafta sonrasında salgılanan hormonlarla da ilişkili bir şey. Bu bilişsel yapıyı daha anne karnındayken bir kadın ve bir erkek beyni ve düşünce biçimini bir hormon sistemi dengeliyor ve beyin yapısı buna göre gelişiyor. Fıtrat denilen şey, hazır oluş halini bilmeden neye meyilli olduğunuzu ve nelerin artısıyla doğduğunuzu bilmeden davranış örüntüsünü değerlendiremiyorsunuz. Bu çerçeveden baktığınız zaman daha kız bir bebek, bir erkek bebekle yan yana konulup daha yeni doğanken neye bakış süreleri, neyi takip ettikleriyle ilgili bir araştırma yapıldığı zaman bir erkek bebek top kamyon gibi hareketli cisimleri takip ederken bir kız bebek yüzü takip ediyor. Yani biz daha yeni doğarken bir kız ve bir erkek bebek olarak dünyaya geldiğimizden itibaren roller çalışmaya başlıyor. Bunun sistemde ne gibi bir yararı var? Bu kız bebek gelecekte bir bebek büyütecek ve bir bebeğe odaklanmak zorunda. Yani yüze odaklanmak zorunda. Yani merhamete, iletişime. Çünkü bebek dediğiniz şey o kadar zavallı ki, çok küçük ve size çok muhtaç. Dolayısıyla bir anne bebeğin yüzüne odaklanmak zorunda, ihtiyaçlarını anlayabilmek için ve onun duygusal gelişimi için. Bir erkek çocuk bir topun etrafında saatlerce bir topla oynar. Ama bir kız çocuğun ilgisini top çekmez. Bir kız çocuğun ilgisini bebek çeker. Bunu çok araştırmışlar. Bu bir öğrenme midir? Birçok kültür hani bunun bir öğrenme dışarıdan etkili olduğu düşünmüş. Ama hayır, birçok kültürün ortak özelliği çocukların oyunlarının ve oyuncaklarının aynı olması. Burada temel olan şey, temel rollerde eğer bir çift anlaşabiliyorsa, eşitlikçi bir yaklaşım, o da çalışıyor. Ev işlerinde erkek de yardım ediyor, kadın da çalışıyor. Bunda bir sorun yok. Ama iyi, mutlu olan çiftlerin şu gözlenmiş, her iki rolü de benimsiyor. Gerektiği zamanlarda geleneksel bir hani algılama olan, hani kültürel bir rolü de oynayabiliyorlar. Ama gerektiği zaman yardım da ediyor. Yani mutlu çiftlerin özelliklerinde bu roller çok keskin değil. duruma ve bağlama göre değişebiliyor. Ama benim kastettiğim şey az önceki çok temelde, örneğin bir empati konusundan bahsediyorum. Genelde birçok kadının ortak problemidir. Eşim beni dinlemiyor, eşim beni anlamıyor ya da benim üzüntümü dertlenmiyor ya da hissetmiyor. İşte temel farklılıklar aslında bu erkek beyninin ve dişi beyninin arasındaki farklılıklarla ilgili bir şey. Yani bir kadın böyle algıladığı zaman depresyona girme olasılığı o kadar, yani süreç içerisinde tabii depresyon dediğim şey, klinik depresyondan bahsediyorum. Üzüntü hali, yani bütün algıları buna yönelik oluyor. Bütün yorumları buna yönelik oluyor. Eşim beni sevmiyor ya da beni dinlemiyor şeklinde. Ama dönüp baktığınız zaman birçok araştırma var son 10-15 yılda. Empati konusunda erkekler iyi değil ve bu onlarla ilgili de bir şey değil. Bu onların beyin yapılarıyla ilgili bir şey. Yani bizim beklememiz hata, kendimizi sınır kabul edip kendimizi bir baraj kabul ederek karşı tarafı o sınırda bir şey beklersek çok yanlış bir şey. Siz eğer empatik oluyorsanız, bir kadın zaten empatik olmak zorunda çünkü bebeğe odaklanmak zorunda. Dediğim gibi sistemde, biyolojik yapıda o çocuk doğurmak ve çocuğu büyütmeye ayarlı olarak dünyaya geliyor. Ya buna açık. Ya empati olmadan bir çocuğu siz anlayabilir misiniz? Bir çocuğa odaklanabilir misiniz? Ya da geceleri sabahlara kadar hastayken onun etrafında dönebilir misiniz? Dönemezsiniz. Bakıyorsunuz babayla anne arasında o kadar farklı davranış ritüelleri var ki, yani baba gidip uyuyabiliyor ama anne bunu yapamıyor. İşte bu yüksek empatiden kaynaklanan bir şey. En basitinden empati ile ilgili başladık ve oradan biraz devam edelim isterseniz. Empati denilen şey karşı taraftaki insanın duygularını anlamaya yönelik ayna nöron dediğimiz, yani bir grup sinir sisteminin karşı taraftaki duygularını kendi beynimizde taklit edebilme yeteneğidir. Yani aynısını algılarız. O duygu dünyamıza duygusunu taklit ederiz ve biz de algılarız. Bu duygusal empatidir. Bir de bilişsel empati var. O da bu böyle üzgün, neye üzgün, bir çözüm bulayım buna. İki şekilde gelişir empati denilen şey. Şimdi şöyle bir şey yapıyorlar, kadın ve erkekleri alıyorlar ve bir dizi duygu durumları ile ilgili fotoğraf gösteriyorlar. İşte üzgün, öfkeli, ne bileyim kaygılı, tiksinti, duygu, yüz ifadesi bunlar. Erkekleri ve kadınlara gösteriyorlar, merak ediyorlar yani. Beyinler nasıl algılıyor bunu? Bu arada da görüntüleme sistemiyle beyni görüntülüyorlar. Kadınların ve erkeklerin tanımlamalarında hiçbir fark yok. İkisi de üzgün, öfkeli tanımlıyorlar. Fakat kadın üzgün dediği zaman, ona baktığı zaman hani limbik sistem dediğimiz orta duygusal alan ışıl ışıl. Neye üzgün olduğu, neler olduğu, birçok muhakeme şey gelişiyor ve duygu gelişiyor. Üzüntü duygusu gelişiyor. Yani taklit ediyor. Duygu dünyasında bir şey uyanıyor. Ama erkekte böyle bir şey uyanmıyor. Yani erkeğin limbik sisteminde bir hareketlilik sadece yok. Sadece üzgün. Sadece tanımlıyor. Dolayısıyla siz eve geldiğinizde bir erkek, siz üzgün olduğunuzu biliyorsunuz ve üzgün bir suratınız olabilir. Kapıyı açtınız. Erkeğin sizin üzgün olduğunuzu fark etmesini isteyebilirsiniz. Ama fark etmiyor. Duygu dünyasında bir empati geliştiremiyor. Ancak siz yüksek düzeyde, ne bileyim, ilgisini çekmenin en iyi yolu bir ağlamak. Çünkü kolay kolay duygusal olarak tetiklenmiyorlar. Ağladığınız zaman size yönelir. Çok kısa sürede bir empati duymakla birlikte hemen bilişsel empatiye geçiyorlar. Ve hemencecik sorunu çözmeye çalışıyor. Şöyle yapsaydın, böyle deseydin, bunu yapmadın mı, böyle yap. Kadın öncelikle anlaşılmadığı için onun bilişsel olarak ona tavsiye ettiği hiçbir öneriyi de dinlemiyor. Evet. Ama karşı komşu gelsin, onunla iki dakika dertleşsin, vah vah, ah canım öyle mi, gerçekten mi gibi bir takım laflar söylese, kadın yerlerde gayet anlaşıldığı, gayet mutlu oluyor, gayet dinlenildiğini hissediyor ama komşuda da çözüm önerisi yok. Şimdi erkekler biraz hani bu kısma dikkat etseler, gerçekten duygusal empati kısmında biraz kalıp aa vah vah öyle mi deseler, kadın biraz anlaşıldığını hissetse ve sonrasında da çözüm önerileri de bulunsalar belki süreç daha kolay atlatılabilecek yani. Yani biyologlar şöyle diyorlar, eğer devrede, sistemde böyle bir şey varsa bu sistemin menfaati nedir? Yani bu kadar empatik olmak dış dünyada rekabet, koruma, güvenlik konusunda bir zafiyete neden olur. Dolayısıyla bir erkeğin bir kadın gibi empatik olması istenmez, beklenmez, onun rolüne aykırı bir şey. Çünkü erkek sonuç odaklıdır. Siz acıkırsınız, yemek yenecek. Biz gidip bir şey öldürebilir miyiz hayvan örneğin? Bir ceylan, bir geyik, ne bileyim. Ah çok güzel, ay yavrusu mu var, ay işte şöyle böyle. Ama bir erkek için bu sürecin hiçbir anlamı yoktur. Gider, avlanır, getirir ve size yedirir. Çünkü onun biyolojisi buna ayarlıdır. Bu bunun için yaratılmıştır. Dolayısıyla şu an av yok, avcı yok, evet. Ama dışarıda rekabet içeren bir dünya var. Ekmek kavgası, dışarıda bir mücadele var. Çok empatik olması onu çok yaralar. Hayatının devamını zorlaştırır. Evini korumada zorlanabilir. Örneğin gece bir tıkırtı çıktı, değil mi? Biz nasıl titriyoruz yani, yatakta bekliyoruz, donuyoruz. Ama bir adam için, yani benim işim gider kontrol. Yok hatun, hiçbir şey yok der. Yattı, her şey yolunda. Ama ben bunu yapamıyorum. Yani bir tıkırtı çıktığı zaman ben donup kalıyorum yatakta. İşte cesaret, dezavantajlı duygusal olamamaları. Yani dezavantaj demeyeyim, bu sistemde bir avantaj aslında ama aile içerisine baktığınız zaman bir dezavantaja dönüşebiliyor. Gerçekten bir kadın kadar empatik olmak kadınların da hoşuna gitmiyor bir erkek modeline göre. Ama çokça da söylüyorlar anlaşılamadıklarıyla ilgili. Ama herkes kendi rolü ve kendi ağırlığınca iyi. Bir erkek... Yani ayette de bu. Anlamak ve anlatabilme özelliğimiz var bizim. Akletme özelliğimiz var. Yani biz sadece biyolojik yaratık da değiliz. Hani biz evet biyolojimiz böyle yaratılmış ama aynı zamanda bizim toplumsal yönümüz de var. Toplumsal bir rolümüz de var. Bunun için de üst korteks, yani beynin üst tabakaları devreye. Yani anlamaya, akletmeye. Ya bizim bu hanımın canı sıkkın. Neye ihtiyacı var mesela? Bunu düşünüp biraz esneyebilir. Biraz bu konuda kafa yorabilir ama hiçbir zaman bir kadın kadar empatik olamayabilir. Çünkü siz avantajlı olarak doğuyorsunuz bir kadın olarak. O da cesaret ve güvenlik noktasında, koruyuculuk noktasında sizden daha avantajlı doğuyor. Bir erkeğin empati noktasında bir kadın beynine göre daha dezavantajlı olduğunu bilmek bir kadını rahatlatır. Çünkü kendisiyle ilgili bir şey değil bu. Bu evet. Sistemin bir parçası. Evet, değişebilir mi? Biz o çocuklarımızı da tam bir hani erkek egemen toplum olduğumuz için, yani erkeklere çok fazla ağlama, işte erkekler ağlar mı? Yani bir erkek öfkesini, duygusunu, sevgisini, her şeyi böyle öfkeyle ifade eder bir hale geldi. Eskiden beri öyleydi. Şimdi bu empati yoksunluğunu da düşünün. Bir de bizim kültürel şeyimizi de düşünün. Erkekler ağlamaz, erkekler çok gülmez, erkekler şöyle, erkekler böyle. İkisi bir araya geldiği zaman daha sert de bir yapı oluşuyor. Evet, bunun bir miktar doğru kısmı vardır. Ama duygularını ifade etmede artık çok zorlanıyorlar. Yani erkekler ağlamaz demek, yani mutsuz olsam bile bunu ifade etmemelisin, bunu kapatmalısın anlamına geliyor. Zaten empati yoksunluğu erkekler, bir de böyle bir bilgiyle büyüdüklerini düşünün. Her işleri kadınlar tarafından, annesi tarafından görülmüş. Evleniyor böyle bir şey, kadın empati bekliyor, adam diyor ki empati ne? Yani bunlar burada bir çatışma. Yani sadece biyoloji değil, aynı zamanda yetiştiriliş biçimimiz de var olan yapıyı güçlendiriyor aslında. Halbuki biz esneyebilen yaratıklarız, anlayabilen yaratıklarız, uyum sağlayabilen yaratıklarız. Dolayısıyla hani uyum sağlamamızın çok önemli olduğunu düşünüyorum aile ilişkilerinde. Evet, dışarıda rekabet içerisinde birçok hani olumsuz olaya karşı empatik olmayabilir ama eşine karşı diyorum birazcık hani azıcık bir ah ah vah vah yapabilir yani beyler. Ondan sonra oturup tavsiyelerde bulunabilir. O zaman anlaşıldığını hisseden kadın erkeği dinler. Ama anlaşılmadığını hissederse çok tehlikeli olabiliyor. O zaman da sürekli konuşuyor. Dırdır diyorlar ya erkekler. Yani erkek beyninin çok farklı da bir özelliği var. Çok sık tekrarlanan şeylere karşı devreyi, sistemi devre dışı bırakıyor. Kapatıyor. Televizyon seyrediyor bir bey. Siz geliyorsunuz ve birçok şeyden bahsediyorsunuz. Bey belki kafasını sallayabilir ama kesinlikle sizi dinleyemez. Çünkü erkeklerin gerçekten, bu da bir araştırma neticesi, bir şeye odaklanabilmek gibi bir özellikleri var. İki şeye aynı anda odaklanamıyorlar. Biz yemek yaparız, işte ne bileyim, bir arada çocuğa bir şeyler söyleriz, makineye çamaşır atarız. Ama erkek televizyon seyrettiği anda kopuyor. Yemek yiyorsa yemek yiyordur. Tıraş oluyorsa tıraş oluyordur. Televizyon seyrediyorsa televizyon seyrediyordur. Özellikle bu noktalarda tekrar eden cümlelerde varsa, yani hani eşi söylüyor bir şeyler, hiç onun için beyninde elektriksel bir şey uyanmıyor. Dolayısıyla tekrar edeyim, yani o mutlaka bir gün anlar kısmı gerçekleşmiyor. Boşu boşuna tekrar etmek kadını sinirlendirmekten başka da bir işe yaramıyor. Burada örneğin kadınla erkeklerle ilgili yine böyle bir şey yapılıyor. Kelime veriyorlar ve tekrar etmesi isteniyor. Hem her işte 10 kelimeden sonra da her iki kulağa aynı anda kelime geliyor ve kadının da erkeğin de tekrar etmesi isteniyor. Tek kelimelerde hiçbir sorun çıkmıyor. Kadın da erkek de performansı güzel. İşte kapı, kapı, pencere, pencere, işte ne bileyim duvar, duvar. Ama işte 10 kelimeden sonra örneğin aynı anda 2 kelime geldiği zaman kadın her kelime nereden geliyorsa kafasını o tarafa eğerek cevap söyleyebiliyor. Ama erkek o 2 kelimeyi birleştirerek söylüyor ya da donup kalıyor. Bir kadın kadar performansı kesinlikle gösteremiyor. Dolayısıyla bir şeye odaklanabiliyor. Aynı anda kibiri işleyemiyor. O yüzden televizyon seyrederken mümkün olduğu kadar, ya da tıraş olurken ya da yemek yerken önemli şeylerden bahsetmeyin. Yani söylemeyin.
3: Aile Rehberi programını dinlediniz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden duyurulur. Üniversitemiz kütüphane inşaat çalışmaları nedeniyle Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi giriş kapısı geçici olarak değiştirilmiştir. Hastane girişleri bu süreçte Gençlik Merkezi tarafındaki kapıdan sağlanmaktadır. Akademik ve idari personelimiz, öğrencilerimiz, hastalarımız ve ziyaretçilerimizin mağduriyet yaşamaması adına kamuoyuna saygıyla duyurulur.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden duyurulur. Üniversitemiz kütüphane inşaat çalışmaları nedeniyle Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi giriş kapısı geçici olarak değiştirilmiştir. Hastane girişleri bu süreçte Gençlik Merkezi tarafındaki kapıdan sağlanmaktadır. Akademik ve idari personelimiz, öğrencilerimiz, hastalarımız ve ziyaretçilerimizin mağduriyet yaşamaması adına kamuoyuna saygıyla duyurulur.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.
2: Kamu spotu.
3: Doğal su kaynaklarının her geçen gün biraz daha tükendiği dünyamızda temiz su bulamadığı için hayatını kaybeden binlerce çocuk ve bir yudum içme suyu için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalan insanlar varken musluklarımızdaki su boşa akmasın. Suyumuzu israf etmeyelim, geleceğimizi koruyalım. Adıyaman Üniversitesi.
4: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
5: Kainattaki tüm sistemler dengede yaratılmıştır. Bataklıklardan küçük bir böceğe hepsi dengenin bir unsurudur. Denge, bir varlığın veya düşüncenin sağlıklı bir temel üzerine bina edildiğinin ve tasarlandığının işaretidir. Bir terazinin hassas ölçüsünde belirlenmiş gibi duran vücut ısımız, dünyanın almış olduğu eğiklik, bulutlarda taşınan bağıl nem oranı ve daha birçok şey dengenin ve ölçünün sonucudur. Farkında mıyız? Özellikle mevsim geçişlerinde değişen hava koşulları nedeniyle sıcaklık artıp azalmaktadır. Ve bu durumdan tüm canlılar doğrudan etkilenmektedir. Kendi kendilerini soğuktan koruma yeteneğine sahip olmayan canlıları, merhametli Mevlamız yaşadığı bölge ve hava iklimine uygun bir şekilde donatmıştır. Söz gelimi, hayvanların vücutları küçüldükçe kalın kürk taşıma kabiliyetleri azalır. Bu sebepten kışı karın altında geçirecek şekilde tasarlanmışlardır. Diğer yandan hiçbir hayvanın tüm vücudu kürkle kaplı değildir. Hareketlerini kısıtlamaması için Yüce Rabbimiz onların el, ayak, burun gibi uzuvlarını açıkta bırakmıştır. Fakat bunlar vücut ısısının kaybına sebep olmazlar. Her işi yerli yerinde ve kusursuz yaratan Allah-u Teala, başka hayvanlara da soğuğa karşı bir koruma vasıtası olarak koruyucu kalın yağ tabakası ihsan etmiştir. Bu yağ tabakası onların kışın soğuk, yazınsa sıcak şartlara uyumunu sağlar. Şiddetli kışta karıncalar, ağaç delen böcekleri, kıl kanatlar gibi o küçücük mahluklar, vücutlarındaki antifriz görevini gören gliserol maddesiyle kış boyunca soğuktan korunurlar. Sıcak ve soğuğa karşı dayanıklı olma, Rabbimizin ilim ve kudretine işarettir. Canlıların hayata tutunmaları, her ortam ve şartta yaşayabilmeleri, bilimin milyon dolarlık laboratuvar ortamlarında yeni yeni keşfedilmektedir. Peki bizler, bu sistemi kusursuz bir şekilde yaratan ve yoktan var eden Rabbimizin kudretinin farkında mıyız?
4: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

0: Slow Time Adieu FM.
1: Asırlardır yalnızım, pişmanım alın yazım. Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi, bir yemin ettim ki dönemem. Hüzün tünellerinde, soldum kederlerinde, cehennemde yansın bu dilim, bir yemin ettim ki dönemem. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar. Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde. Tükendim, tükendim, tükendim artık. Hiç mi özlemedin, hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor Allah aşkına. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşun.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.
3: Merhabalar sevgili dinleyiciler, ben Doktor Halil Sur. Bir Radyo Hastanesi programında daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, bugün de göz kaymasından, yani şaşılıktan bahsetmeye devam edeceğiz. En son şaşılık çeşitlerinden bahsetmiştim. Gizli şaşılığın olduğunu söylemiştim. Peki nedir gizli şaşılık? Gözler normalde paraleldir, ancak gözlerden biri kapatıldığında şaşılık ortaya çıkarsa gizli şaşılık olarak adlandırdığımız durum vardır kişide. Hastalar gizli şaşılığı şaşılık olarak fark etmeyebilir. Göz yorgunluğu baş ağrısına neden olur. Bu hastalar bazen şehla olarak da çevredeki kişiler tarafından tanımlanmaktadır. Şehla bakışlı kişi olarak. Bunun tedavisi genellikle gözlükle yapılmaktadır gizli şaşılıkların. Şaşılığın belirtileri nelerdir? Tüm rahatsızlıklarda olduğu gibi şaşılıkta da erken teşhis çok önemlidir. Bunun için de hastalığın vermiş olduğu belirtilerin neler olduğunu bilmekte fayda vardır. Bu yüzden bebek ve çocukların rutin göz kontrolleri aksatılmamalı ve davranışları gözlemlenmelidir. Bebek ve çocuklarda şaşılık ilk başta farklı bir tarafa bakarken boynunu farklı bir yöne çevirmesiyle belirti gösterebilir. Bunun dışında belirtileri sayacak olursam, gözde paralelliğin kaybolması, gözlerin senkronik yani eş zamanlı hareketlerinin kaybolması, işte biri sağa dönüyorsa onun da aynı anda eş zamanlı olarak ve aynı açıda sağa dönmesini bekleriz normal şartlarda, ama şaşılıkta böyle olmamaktadır. Bir gözü özellikle ışıklı ortamlarda kısma, fotoğraflarda gözlerden yansıyan kırmızı röflenin kaybolması veya sarıya dönmesi, yürüme sırasında gelişen dengesizlik, göz sulanması, gözlerin ağrıması, baş ağrısı, çift görme, üç boyutlu görüntünün kaybolması, bulanık görme, baş veya yüzün bir yana dönük olması şaşılıkta görülen belirtiler arasında sayılabilmektedir. Bu belirtilerin bir kısmı ancak hekim muayenesi sırasında anlaşılabilen belirtilerdir. Belirgin kaymalar dışarıdan bakıldığında rahatlıkla fark edilir. Düşük miktarlardaki kaymalar ise ailenin gözünden kaçabilir. Ampliyopi, yani göz tembelliği ile sonuçlanabilecek bu durum, bu gözden kaçma yüzünden geç tanı konulabilmektedir. Genel olarak saydığımız bu belirtileri fark eden bir aile çocuğunu mutlaka bir göz muayenesine götürmelidir. Eğer çocukluktan beri şaşılık bulunuyorsa kişide çok az belirti bulunabilmektedir. Ancak ileri yaşlarda herhangi bir nedene bağlı şaşılık oluşuyorsa en sık görülen belirti çift görmedir. Bazı erişkinlerde göz ağrı, baş ağrısı, başı sürekli eğik tutmak gibi belirtilerde bulunabilmektedir. Şaşı gözlerinde dışa bakış bulunan çocuk ve erişkinlerde güneş ışığının altında tek gözlerini kapatmayı tercih ederler. Bu da bizim için anlamlı bir belirti olarak karşımıza çıkmaktadır. Bebeklik ve çocukluk döneminde olan kaymaların bir kısmı yalancı kaymalardır. Yalancı kaymalar gerçek kaymalardaki kadar net belirti vermezler. Fakat şaşılıktan şüphelenmemize neden olmaktadır. Yalancı kayma nedir? Bunu da detaylandırmak, açıklamak iyi olacak. Yalancı kayma, göz kapaklarının ve burun kökünün genişliğiyle ortaya çıkan yanıltıcı bir görünümdür. Bu durumun tam olarak aydınlatılabilmesi için mutlaka bir göz muayenesi yapılmalıdır. Böylece gerçek kayma mı, yalancı kayma mı ayırt edilmiş olmaktadır. Peki şaşılık teşhisi nasıl konulmaktadır? Tüm rahatsızlıklarda olduğu gibi şaşılıkta da erken tanı teşhis çok önemlidir demiştim. Bunun nedeni ise ne kadar erken tanı konulursa yapılacak tedavinin başarısı da o derece, o denli yüksek olmaktadır. Göz muayeneleri özellikle bebek ve çocuklarda eğer aksatılır ya da önemsenmezse geç kalındığında sadece estetik problemler değil, görme problemleri de baş gösterecektir. Oysa ki şaşılık her yaşta tedavi edilebilir bir hastalıktır ve bu tedaviler ile göz tembelliği önlenebilmektedir. 3 boyutlu görme sağlanabilmektedir. Şaşılık tanısı hastalarda klinik göz muayenesi sonucunda rahatlıkla konulabilir. Ailede şaşılık vakası bulunan çocuklarda hastalığın görülme olasılığı da yüksektir. Özellikle çocukluk döneminde hastalığın erken teşhis edilerek tedavi edilmesi başarı oranını oldukça arttırır. Bu nedenle çocukları mutlaka 4 yaşından önce bir veya birkaç kez göz taramasından geçmesi büyük önem taşır. Hiçbir yakınma olmasa bile her çocuğu 4. aydan sonra mutlaka, yani tercihen 6. ayda olabilir, muayene ettirmeliyiz. 1, 3, 3,5 yaşlarında ve 6. yaşta ise yine rutin göz muayenesini yaptırmamız gerekiyor. Kabaca 6 ay, 1 yaş, 3 yaş, 3,5 yaş ve 6 yaşta rutin göz muayenesini çocuklarımıza yaptırmamız gerekiyor. Şunu da belirtmekte fayda var. Çocukluk döneminde görme duyusunun gelişimi 7 ila 10 yaş arasında tamamlanmaktadır. Tanı ne kadar erken konulursa tedaviye yanıt o kadar iyi oluyor. Bundan bahsettim. 7 ila 10 yaş döneminden sonra yapılan tedavilerde ise görme keskinliği artmamaktadır. Çocukluk dönemini geçirdikten sonra şaşılık cerrahisi yapılırsa eğer bir çocukta, burada gözlerin mevcut pozisyondan farklı bir pozisyona alınması söz konusu oluyor ameliyatta ve gözlerin yeni pozisyona adaptasyonu, bununla ilgili merkezlerde bunu adapte edip görüntünün koordine edilmesi kabiliyetinde sorun ortaya çıkmaktadır. Bu kabiliyet azalmaktadır. Bundan dolayı ameliyat ne kadar başarılı olsa da, estetik açıdan baktığımızda görüntü olarak ne kadar düzgün görülse de, kişide çift görme gibi problemler ortaya çıkabilmektedir. Bazı hastalarda göz içi veya kafa içinde problemler olabilmektedir. Bir tümör veya doğumsal bir anomali veya damarsal bir oluşum olabilmektedir. Böyle durumlarda bilgisayarlı tomografi, magnetik rezonans görüntüleme, yani MR dediğimiz görüntüleme yöntemi, ayrıca MR anjiyografi gibi yöntemler göz muayenesi dışında tanı koymada yardımcı olmaktadır. Bugünkü programın da sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Bir sonraki radyo hastanesinde şaşılığın tedavisinden devam edeceğiz. Sizlerle yeniden birlikte olmayı ümidiyle hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
2: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden duyurulur. Üniversitemiz kütüphane inşaat çalışmaları nedeniyle Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi giriş kapısı geçici olarak değiştirilmiştir. Hastane girişleri bu süreçte Gençlik Merkezi tarafındaki kapıdan sağlanmaktadır. Akademik ve idari personelimiz, öğrencilerimiz, hastalarımız ve ziyaretçilerimizin mağduriyet yaşamaması adına kamuoyuna saygıyla duyurulur. Adyo FM Radyo Dergisi.
1: Kamu spotu. Emniyet kemerini tak. Emniyet kemerini tak. Hayata bağlı kal. Hayata bağlı kal. Hayata yer ver. Hayata yer ver. Hayata kulak ver. Hayata kulak ver. Hayattaki çizgini koru. Hayattaki çizgini koru. Hayattaki çizgini koru. Bir dakika önce gitmek için ömrünü feda etme. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. Sayın sürücüler, lütfen emniyet kemerimizi takalım. Çünkü trafik hayattır.

0: Kocaman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir.
1: Adyo FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Randevum saat kaçtaydı?
2: Alo anne, röntgen filmimi evde unutmuşum.
3: Tahlil sonucum çıktı mı acaba?
4: Kalp krizi riskimi nasıl öğrenebilirim?
5: İlaç alerjimi doktora söylemeyi
6: çocuğun
5: unutmamam lazım.
6: Çocuğun aşını ne zamandı?
7: Bütün
6: istiyorum. Sonuçlarını yanına almayı
5: en
6: unutma.
5: En yakın hastane nerede?
7: Oradan bağışında bulunmak istiyorum.
8: Siz bunlarla yorulmayın. Enables'da sağlığınıza dair her şey her an yanınızda. Sağlık Bakanlığı'nın kişisel sağlık sistemi olan Enables'a e-devlet şifreniz ya da aile hekiminizden alacağınız geçici şifreyle giriş yapın. Sağlığınız 7 gün 24 saat kontrolünüzde olsun.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencimiz ve milli sporcumuz Muhammed Bilal Okay, Kosova'da düzenlenen U24 Dünya Muay Thai Şampiyonası'nda 71 kilogram kategorisinde dünya ikincisi oldu. Konuya ilişkin Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, "Ay yıldızı bayrağımızı uluslararası arenada gururla dalgalandıran ve bizlere büyük bir gurur yaşatan kıymetli öğrencimizi yürekten kutluyorum. Muhammed Bilal Okay'ın bu önemli başarısında emeği bulunan antrenörlerimize ve destek veren herkese teşekkür ediyor. Öğrencimize nice yeni başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adnan Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden duyurulur. Üniversitemiz kütüphane inşaat çalışmaları nedeniyle Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi giriş kapısı geçici olarak değiştirilmiştir. Hastane girişleri bu süreçte Gençlik Merkezi tarafındaki kapıdan sağlanmaktadır. Akademik ve idari personelimiz, öğrencilerimiz, hastalarımız ve ziyaretçilerimizin mağduriyet yaşamaması adına kamuoyuna saygıyla duyurulur.
0: Adyo FM Radyo Dergisi.
2: Kamu spotu.
3: Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nda eğitimin ışığıyla çocukların bakışları değişir. Gülüşleri değişir. Hayalleri değişir. Merakları değişir. TEGEV'de çocuklar oynarken kodlamaya, hayal ederken yapmaya, izlerken üretmeye geçer. Sessiz çocuklar konuşmayı, susmayan çocuklar dinlemeyi, en meraksız görünen soru sormayı öğrenir. TEGEV'le çocuklarımızın ufukları değişir. Ve desteğinizle Türkiye'nin geleceği değişir. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı. Bir çocuk değişir, Türkiye gelişir.

0: Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüe 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüe 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlemevini ziyaret etmektedirler.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

Radyo FM. Kamu spotu. Dünya gündeminde ilk sıralara yerleşen konulardan biri de gıda israfı. Milyonlarca insan açlıkla mücadele ederken gıda israfı da her geçen gün artıyor. İsraf denilince akla ilk gelenler ekmek, su, enerji, giyim. Ancak en kritik boyuta ulaşan gıda israfı. Dünyada gün geçtikçe bu konuyu daha fazla konuşuyor. Sebebi ne olursa olsun atılan veya bozulmaya bırakılan her türlü gıda israf kategorisinde yer alıyor. Her yıl milyonlarca ton gıda çöpe gidiyor. Gıda ihtiyacı ise dünya nüfusuyla birlikte her geçen gün artıyor. Dünya üzerinde her 7 kişiden biri açlıkla savaşıyor. Birleşmiş Milletler'in raporuna göre aç insanların sayısı 2019'da 821 milyona ulaştı. Bu da demek oluyor ki Türkiye nüfusunun 10 katı kadar insan açlıkla yüz yüze. Gün geçtikçe çığ gibi büyüyen gıda israfını önleme ülke gündemlerinin ilk sıralarına yerleşiyor. Dünya genelinde herkese yetecek kadar yiyecek üretilse de her gün açlığa bağlı nedenlerle yaklaşık 25 bin kişi hayatını kaybediyor. Gıda ve Tarım Örgütü'nün en iyimser tahminlerine göre üretilen gıdaların üçte biri ziyan oluyor. Bu gıdaların %40'ı üretimden işleme aşamasına kadar olan süreçte kaybediliyor. En çok gıda israfının olduğu alanların başında ise meyve sebze sektörü geliyor. Ürünler tarladan sofraya gelene kadar birçok noktada zarara uğruyor. Dünya Bankası raporunda çöpe atılan yiyeceklerin dünyada açlıktan ölen insanların 15 katını besleyecek miktarda olduğu bilgisi yer alıyor. Türkiye'de ise bir yıl içinde 1.7 milyar ekmek çöpe atılırken 214 milyar liralık gıda israfı yapılıyor. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. İsraf etmeyelim, geleceğimizi kurtaralım. İsraf etmeyelim, geleceğimizi kurtaralım.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden duyurulur. Üniversitemiz kütüphane inşaat çalışmaları nedeniyle Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi giriş kapısı geçici olarak değiştirilmiştir. Hastane girişleri bu süreçte Gençlik Merkezi tarafındaki kapıdan sağlanmaktadır. Akademik ve idari personelimiz, öğrencilerimiz, hastalarımız ve ziyaretçilerimizin mağduriyet yaşamaması adına kamuoyuna saygıyla duyurulur. Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Kamu spotu.
2: İyi günler Eda Hanım, bankanızdan arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen?
3: Bir saniye lütfen. 14.
2: 14.
3: 15 11.
2: 15 11. Teşekkür ederiz Eda Hanım.
4: Eda Hanım şifre 14 15 11.
5: Emniyet müdürlüğünden.

0: teşekkürler Ada
1: Hanım. Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
1: İmza Sevinç Aksu.
3: 20 yıldır bizim hayatımız çocuklarımız.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş tarafından 2026-2027 akademik yılına özel bir mesaj yayımlandı. Yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi. Sevgili öğrencilerimiz, kıymetli akademisyenlerimiz ve değerli çalışma arkadaşlarım. Yeni bir akademik yıla başlamanın heyecanını ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Adıyaman Üniversitesi olarak temel önceliğimiz araştıran, sorgulayan, üreten, yeniliklere açık, ülkemizin geleceğine katkı sunan ve akademik bilgiyle donatılmış bireyler yetiştirmektir. Bu doğrultuda eğitimden araştırmaya, bilimsel üretimden sosyal ve kültürel gelişime kadar her alanda öğrencilerimizin destekçisi olmayı sürdüreceğiz. 2026-2027 akademik yılının öğrencilerimizin hedeflerine kararlılıkla ilerlediği, akademik ve idari personelimizin gayretleriyle üniversitemizin akademik niteliğini ve kurumsal kapasitesini daha ileriye taşıdığı, bilimsel çalışmaların ve başarıların artarak devam ettiği verimli bir yıl olmasını ümit ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle yeni akademik yılın üniversitemiz, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm öğrencilerimize ve akademik idari personelimize sağlık, huzur ve başarılar diliyorum. Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyaman Üniversitesi Rektörü.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM. Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden duyurulur. Üniversitemiz kütüphane inşaat çalışmaları nedeniyle Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi giriş kapısı geçici olarak değiştirilmiştir. Hastane girişleri bu süreçte Gençlik Merkezi tarafındaki kapıdan sağlanmaktadır. Akademik ve idari personelimiz, öğrencilerimiz, hastalarımız ve ziyaretçilerimizin mağduriyet yaşamaması adına kamuoyuna saygıyla duyurulur. Adyo FM Radyo Dergisi.
1: Kamu spotu.
2: Merhaba, ben Atık Su. Yıllar yılı nehirleri, gölleri, denizleri kirlettim durdum. Bitkilere, hayvanlara, insanlara zarar verdim. Ama devir değişti. Artık ileri modern teknoloji kullanarak temizlenip arıtılıyorum. Ve ben artık atık su değil, arıtılmış suyum. Bırakın kirletip zarar vermeyi. Park ve bahçeleri yeşertiyorum. Tarlaları suluyorum. Su tasarrufu sağlıyorum. Sizden ricam, kullandığınız suları daha dikkatli kullanıp daha az kirletin ki arıtma işleminde daha çok su tasarrufu sağlansın. Temiz sularımız çoğalsın.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi'nde 2026-2027 akademik yılı kapsamında düzenlenen ilk ders programında Terörsüz Türkiye Toplumsal Bütünleşme konusu ele alındı. Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, üniversite akademik ve idari çalışanlarıyla çok sayıda öğrenci katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Bekir Kocadaş, Terörsüz Türkiye Toplumsal Bütünleşme başlıklı ilk dersi verdi. Profesör Doktor Kocadaş ders kapsamında toplumsal bütünleşme, toplumsal barış ve Türkiye'nin terörle mücadele sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kocadaş, toplumsal bütünleşmenin yalnızca güvenlik boyutuyla değil, eğitim, bilim, ekonomi ve sosyal yaşam gibi farklı alanlarla birlikte ele alınması gerektiğine dikkat çekti. Programda konuşan Rektör Profesör Doktor Mehmet Keleş, bilimsel üretim ve araştırmaların toplumsal huzur ve kalkınma açısından önemine dikkat çekerek, terörsüz Türkiye demek sadece silahların susması değil, bilimsel araştırmaların ve araştırma geliştirme çalışmalarının artması, daha huzurlu ve güçlü bir Türkiye, daha çok istihdam ve daha müreffeh bir hayat demektir. Huzur ve güven ortamının güçlenmesiyle birlikte üniversitelerimizin bilimsel üretim kapasitesinin, gençlerimizin eğitim ve gelişim imkanlarının ve ülkenin kalkınma hedeflerinin daha da ileriye taşınacağına inanıyoruz, dedim. Program belge takdiminin ardından sona erdi.
0: Adıyaman Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Hasta oluyorum galiba. Geçenlerde içtiğin antibiyotikten bana bir tane verir misin?
2: Onu aile hekimim benim tedavim için vermişti. Kullandım ve bitirdim. Madem rahatsızsın, niye doktora gitmiyorsun?
1: İyi günler. Bir antibiyotik alabilir miyim?
3: Tabii. Reçetenizi alabilir miyim?
1: Reçetem yok. Ama hastayım.
3: Reçetesiz antibiyotik vermemiz mümkün değil. Lütfen aile hekiminize başvurun.
1: Geçenlerde yazdığınız antibiyotik çok iyi gelmişti hocam. Yine ondan yazıyorsunuz değil mi?
4: Hayır. Bu kez antibiyotik kullanmanıza gerek yok. Ama merak etmeyin. Gerekli tedaviyi düzenledim. İlaçlarınızı düzenli kullanın ve birkaç günde istirahat edin.
5: Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik kullanmayın ve talep etmeyin. Antibiyotik de değil, sağlığınızda ısrarcı olun. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Milli Teknoloji Hamlesi'nin heyecanı Adıyaman'da devam ediyor. Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, üniversite stadyumunda gerçekleştirilen Teknofest 2026 İleri Otonom Sistemleri Tasarım ve Operasyon Yarışması kapsamında yarışmacı gençlerin standlarını ziyaret ederek geliştirdikleri projeleri yakından inceledi. Konuya ilişkin Rektör Keleş, günümüzde ülkelerin kalkınma gücünü belirleyen en önemli unsurlardan biri yeni teknolojiler geliştirebilme ve bunları katma değere dönüştürebilme kapasitesidir. Bu nedenle gençlerimizin yalnızca teknolojiyi takip eden değil, yeni fikirler geliştiren, tasarlayan ve üreten bireyler olarak yetişmesini son derece önemsiyoruz. Yarışmada sergiledikleri azim, üretkenlik ve heyecan bizleri memnun ederken, ortaya koydukları çalışmaların gelecekte daha büyük başarılara vesile olacağına inanıyorum ifadelerini kullandı.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Toplum olarak ortak paylaştığımız yaşam alanlarının temiz tutulması bir vatandaşlık görevidir. Toplum içerisinde bulunan toplum bilinci ve sorumluluk duygusu kişinin ilk önce kendine saygı duymasıyla başlar. Yaşamsal alanların korunması, doğaya, yeşile sahip çıkması ve çevre temizliği herkesin ortak sorumluluğudur. Biz doğayı korudukça doğa da bizi korur. Adıyaman Üniversitesi olarak diyoruz ki, çevreni koru, geleceğini koru.

Adı lazım değil, baş harfi ben. Adı lazım değil, baş harfi ben.

gidince anlıyorum, her şeyini özlüyorum. Tenin benim gibi, kokunu içime istiyorum. Öpünce anlıyorum, ben seninle yaşıyorum. Gün birden beri kaç kere

Yer kapıp gözünü kalbime bekliyorum. Asaletinin bedeli çok kölen var belli biri. Hem biraz deli, azdan çok da serseri. Adı lazım değil baş harfi.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeri duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Afet ve acil durumlarda her an elinizin altında olacak bir uygulamamız var. AFAD Acil Mobil Uygulaması. Kullanıcı dostu AFAD Acil'le tek tuşla yardım ekiplerine ulaşmanız, size en yakın toplanma alanını görmeniz ve afet eğitim videolarına ulaşmanız oldukça kolay. Peki uygulamaya nasıl kayıt olunur? Öncelikle iOS ve Android marketlerden AFAD Acil uygulamasını telefonunuza yükleyin. Uygulamaya telefon numaranızı girin. Böylece acil

giriş şifresini tuşlayarak telefon numaranızı doğrulayın. TC kimlik numaranızı yazın ve yardım ekiplerinin hızla desteğe gelebilmeleri için konum yetkisi vermenizin son derece önemli olduğunu unutmayın. Böylece kayıt işleminiz tamamlanmış olacak. Afet anında uygulamayı nasıl kullanacağız? Uygulama açıldığında size en yakın toplanma yerinin otomatik olarak seçildiğini ve yol tarifinin sisteme girildiğini göreceksiniz. Eğer toplanma alanına ulaşabilecek durumda değilseniz, hattınızın bağlantısında sorun olsa bile internet üzerinden acil çağrı başlatabilirsiniz. Afet durumunda her bir saniyenin hayati önem taşıdığını unutmadan sadece ihtiyaç anında acil çağrı başlatın. Çağrı başlatıldığı anda 112 acil çağrı merkezine bağlanacaksınız. Dilerseniz durumunuzu kısaca anlatan butonları kullanabilir. Eğer konuşabilecek durumda değilseniz acil durum cümlelerini kullanarak mesaj yoluyla da yardım alabilirsiniz. Uygulama ile afetten etkilenen bölgedeki vatandaşlarımıza toplu bildirimler ulaştırılacak. Böylece

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğümüz tarafından geliştirildi. Güvende hissetmenize yardımcı olmak için her zaman yanınızdayız. Bu uygulamaya hiçbir zaman ihtiyacımız olmaması dileğiyle. AFAD Acil. Tek tuş, hayata dokunuş.

Karaman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımızdan nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adıyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.

0: kamu spotu.
1: Çevremdeki bazı insanlar uyuşturucu kullanıyordu. Bir defa kullanmakta bir şey olmaz dediler. Merak ettim, denedim. Bu noktaya nasıl geldim anlayamadım. Ailemi, arkadaşlarımı, hayallerimi, her şeyimi kaybettim. Hayata yeniden dönmeliydim. Sağlık Bakanlığı Arındırma ve Rehabilitasyon Merkezlerinde tedavi oldum. Ve sonunda başardım.
2: 81 ilde tüm imkanlarımızla yanınızdayız. Haydi bir adım at. Alo 191'i ara ya da en yakın sağlık kuruluşuna müracaat et. Hayata yeniden başla.
1: Sen de başarabilirsin. Kendin, ailen, sevdiklerin ve hayallerin için.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.